Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil. Hiç bildiğin gibi

Yiyorsun insanın aklını başından.

tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile dinleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Günaydın, guten morgen. Herkese iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Ben İbrahim Elden. Bugün Mikel'den birazdan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gerçekten çok içten ve çok doğal. Sevgili Ceren Hocaoğlu az sonra burada olacak. Son hazırlıklar yapıldı, her şey tamam. Böyle bir kullanmadık sistemimizde. Demek ki şunu sabit tutmamız lazımmış. Süpersiniz. Peki diğer mikrofonumuzu da deneyeceğiz. Az sonra Mikel'den yayınımıza resmen başlamış olacağız. Hazır mısın Avrupa ve Türkiye? Aşkına.

Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir kısa mesajlarınızı alabilir miyiz? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Sevik Ezda günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar. Dileklerimizi iletelim. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Herkese daha iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir gelsin o güzel mesajlar ya. O güzel mesajlar gelsin ya. Onun melekleri de gelmiş. Acaba benim Almanya'da meleklerim mi var? Ses ver. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Sizi dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Bugün Mikel'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Mikel Cafe'den gerçekleştiriyoruz. Mikel'in 22 ülke 700 mağazada tabii ki çok güzel bir konsepti var. Biz şu an İstanbul'da çok güzel bir yerdeyiz.
1: Bu dertlerim tutup bir köşeye atamıyorum. Başımda bir bela.
0: Şimdi biz bugün Mikel 7 Mavi şubesindeyiz. 7 Mavi de çok güzel ya. Hakikaten sosyetenin kalbi burada atıyor. Hazır mısın Mikel? Mikel kahve. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Birazdan çekimler yapacağız. Tasarımı da çok güzel ya. Instagram atacağım sosyal medyama. Bu güzel ambiyansa bence olmalısınız.

sabahlar dileklerimizi. Sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel, en keyifli şarkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada son hazırlıklar yapıldı, her şey tamam. Sevgili Burak, gerçekten muhteşem enerjim var. Nasıl buldun ortamı? Bir konuşabilir misin mikrofona? Sevgili Burak, son hazırlıkları yaptık. Nasıl görünüyor ortam? Şu anda sesin gelmiyor mesela. Bak, harikasın Burak. Az sonra buradayız.

0: Hazır mıyız? Kaldır kolları. Mikael burada mıyız? Mikael'deyiz. Ya Burak, bir sesini alabilir miyim kardeşim? Sevgili Burak, nasılsın? Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Sevgili Burak, şöyle bir şey yapalım. Şuradan düğmesini açabilir misin? Şimdi sevgili dostlar, son hazırlıklar yapıldı. Her şey tamam. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Aynen. Oradan bir... Şu anda gelecek sesin. Gayet iyisin. Burak, nasıl ortam?
1: Burada çok güzel bir ortam var.
0: Harika. Çok sesin güzel de çok güzel geliyor. Hı-hı. Nasıl buldun ortamı? Mikel'i? Enerjisi güzel değil mi?
1: Enerjisi çok güzel.
0: Süpersin. Şimdi birazdan sevgili Selçuk ve sevgili Baran arkadaşımız ve tüm ekip arkadaşlarımızla bir söyleşi yapacağız. Hatta birazdan Baran, şöyle hızlı hızlı seni bir alabilir miyim ya? Sevgili Baran'ı bir alalım ya. Baran gel ya. Gel. Sonraya bırakılan kahve de sor Baran. Şimdi buna bir ayaklık lazım şimdi. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Kıymetli dostlar, bugün sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'dan Mikel'deyiz, Mikel Kahve'deyiz. Tabii 22 ülkede 700 mağazası olan ve şu anda da yine merkezlerinden bir tanesi. Bulunduğumuz yer 7 Mavi. İstanbul Zeytinburnu 7 Mavi, çok böyle sosyetenin olduğu bir yer. Gerçekten öyle. Baran, nasılsın?
2: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür, çok kurumsalsınız.
2: Efendim?
0: Çok kurumsal takılı İbrahim Bey falan.
2: Evet, bugün Mikel'le ev sahibiyim diyebilirim.
0: Ya çok iyisin. Şimdi Baran benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım olduğu için tabii ben biraz içten doğal ve samimi konuşuyorum. Baran çok iyi bir iletişim danışmanı. Türkiye'de ve Avrupa'da aynı zamanda sosyal medya üzerine de çok tanınmış bir isim. Etkileşimleri de çok çok iyi. İşte Sinan Akçıl gibi bir sanatçımızın da aynı zamanda iletişim işlerini yapıyor. Sahnelerde seni görünce mutlu oluyorum ya. Vallahi Selçuk, seni. Çünkü canla başla çalışıyorsunuz. Nasıl geçiyor şu günler?
2: Yani şöyle, biz de seninle vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Çünkü iletişim anlamında senden öğreneceğimiz çok şeyler var.
0: Ya estağfurullah, olur mu öyle şey ya?
2: Hiç mütevazı olmaya gerek yok. Ya. Ciddi seviyorum yani.
0: Baran, beni bitirdin yani. Ya. Baran Bey ya. Yani.
2: Sevgili İbrahim, yani şey gibi, sevgili Musa.
0: Ya çok iyi ya.
2: Sevgili Musa.
0: Şimdi bizim radyo yayını pozitif enerji olduğu için sanatçılarım da pozitif, konuklarım da pozitif. O yüzden senin yerin bende çok ayrı. Dedim ki sevgili Baran Bey, bu güzel tabii ki Mikel ailesiyle bizi buluşturduğun için sana teşekkür etmek istiyorum. Büyük güzel alkışlar. Yani. Yani Kadir Bey dinliyorsa Kadir Bey'e, değerli müdürlerimiz az önce gerçekten çok içten Kardelen Hanım'a, Cebrail Bey'e ve mağaza müdürümüze çok kıymetli sevgilerimizi iletelim. Günün şarkıları da ona armağan olsun. Bir şarkı seçelim de ne olsa dinlersin şimdi.
2: Yani bu aralar çok...
0: Sinan Akçıl diyor.
2: Yani Sinan Bey'in şarkıları çok güzel, uzun zamandır dinliyorum ama... böyle biraz hareketli bir şeyimizi dinlesek, yani yazın enerjisini tam böyle yaşadığımız zamanlar, çünkü yavaş yavaş yazın da sonuna gelmeye başlıyoruz, çünkü Temmuz ortasına doğru geldik.
0: Hangi şarkısı olsa dinlersin?
2: Ağustos'a giriyoruz. Yani size bırakıyoruz İbrahim Bey, bu işin üstadı sizsiniz.
0: Yapay zeka soralım mı?
2: Olur İbrahim Bey.
0: Sinan Akçıl hareketli şarkı. Bakalım hangisini seçti yapay zeka bizim için. Evet, geliyor, geldi. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Nasıl? Biliyor musun şarkıyı? Kaldır kolları Mikel! Burada mıyız? Gelmiyor mu senin kulaklığı ses? Şu an gelmiyor mu?
2: Müzik gelmiyor.
0: Şu an gelmesi bana geliyor. Bir bak. Şu an... Az sonra buradayız.

0: Günün şarkısını Adıyaman'da çok sevdiğim canım sevgilim Ebru Hanım'a buradan özellikle bu şarkıyı ona armağan ediyorum. Evet, yani kendisi benim hem yol arkadaşım hem yeni arkadaşım. Benim için çok önemli, kendisini çok seviyorum. Buradan da Adıyaman'a selam olsun.
1: Günün şarkısı gelsin.
0: Gelsin.

0: Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sevgili dinleyenlerimiz, en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var, aynen. Şimdi Baran, öyle evet. Bir şarkı, şu an kendini duyuyor musun?
1: Kendimi de duyuyorum, seni de duyuyorum.
0: Beni de duyuyorsun,
1: sevgili
0: süpersin.
1: İbrahim.
0: Cansın.
1: Sen de cansın.
0: Kabul, kar beyazı desen siyah yine kabul, öyle birisi misin?
1: Evet.
0: Ya şimdi dese ki Ebrar, ya bu kar siyah dese sen siyah der misin?
1: Ebrar ne diyorsa o. Zeynep tartışılmaz.
0: Abi çok iyi ya. Yemin, acaba sen siyasetçi mi olmalıydın?
1: yok.
0: Ya
1: bunlar
0: Baran.
1: Kalpten gelen cümleler.
0: Baran çok iyisin ya kardeşim. Vallahi çok. Enerjin çok iyi. Baran'ı seviyoruz. İçten doğal ve çok kıymetli. Baran, Mikel'deyiz ve güzel şarkılar işte. Mikel kahvenin enerjisi bize çok fazlasıyla hissedildi. Az önce baksana abi çok iyi ya. Viyana'da sorabilir miyiz? Bakadir abiye bir sorabilir miyiz?
1: Yani benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da birçok ülkede mevcut.
0: 22 ülke,
1: evet.
0: 5 kıta, 22 ülke, 700 mağaza.
1: Doğru.
0: Gerçekten çok önemli. O yüzden buradan Kardelen Hanım'a, mağaza müdürlerimize, Cebrail Bey'e ve tüm bizimle ilgilenen herkese teşekkürler. Bizim için erken açtılar mağazayı. Büyük alkış Mikel Kahve ailesine. Biz şu anda 7 Mavi şubesiniz. 7 Mavi çok güzel bir yermiş ya.
1: Evet.
0: Acaba ben doğum günümü burada mı kutlasam? Radyocuları çağırsam buraya nasıl olur?
1: İbrahim Bey, bunun için bir arsa satmamız gerekiyor.
0: Acaba benim arsam mı var? Acaba Selçuk'a mı satmalıyım arsayı?
1: Olabilir.
0: Ya dün yemin ediyorum durduk yere arsa satıyorduk ya.
1: Hatırlıyorsun değil
0: mi? Masada artık bunlar bana ne yedirdiler, ne içirdiler. Acaba ben yeni arsa mı aldım? Kazandığım paraları acaba tarlaya mı yatırıyorum?
1: Ada parsel numarası var, rahat olayım ben.
0: Var şimdi. Değil mi? Ya çok iyisin. Peki, Mikel Kahve'deyiz. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bizim için erken uyanan Mavi 7 şubesindeyiz. Ama gerçekten çok ilgileniyorlar. Viyana FM, Kıbrıs Türk FM ve Yunanistan Joy FM ortak yayındayız. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0 ve Türkiye'nin her yerinde ve Avrupa'da hem karasalda hem dijitalde her yerde Viyana süpersiniz ya. Selçuk yine telefonda ya bu çocuk.
1: Ya her zaman.
0: Abi
1: gerçekten.
0: Ya dün bir toplantı yapıyoruz. Sürekli bir telefon trafiği. Yani bu ne alıyor, ne satıyor gece gece.
1: Bilmiyorum. Birazdan kendisini alacağız bu. Ne alıp sattığını, evet, yayıncılarımızın önünde dinleyeceğiz onu. Ne alıyor, ne satıyor.
0: Ya bu arada Burak arkadaşımıza da bir alkış alalım.
1: Evet.
0: Sosyal medyada Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden biri. Şimdi içerik üreticisi birçok arkadaşımız var. Bunları kim çekiyor? Bir arka plan var işte. Burak hem yönetmen, klip çekiyor, mağazaları çekiyor. Bizim için erken uyandı. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Peki, ben İbrahim Elden günün şarkısını tüm dinleyicilerimize darma edelim. Mesajlara bir bakalım. Dünyanın neresinde mesajlar şu anda geliyor? Hepsini az sonra ard arda okuyacağız. İşte mesajlar sıcağı sıcağına. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelmiş mesajlar ya. Baksana ya. Yeşil ya. WhatsApp'ımız yemyeşil ya. Şimdi mesajlara bakalım. Almanya Stuttgart'tan sevgili Nuray ablamıza da Guten Morgen dileklerimizi iletelim. Dövmeli Tülay, çok teşekkürler. Hoş geldin. Sevgili Fatma, o da yolda bizi dinliyormuş. Fatma şu anda arabasından bize bir fotoğraf atmış. Diyor ki bakın Mikel'e doğru geliyorum diyor.
1: Bekliyoruz, buyursun.
0: Şu anda Fatma yolda bizleri dinliyor. Mikel'e doğru yolda. Abi ilk gelen bir arkadaşımıza bir kahve ikram edeceğim benden ya.
1: Tamam, ben
0: patron de. Çıldırdı ya.
1: İbrahim Bey kesenin ağzını açtı.
0: İbrahim Elden kesenin ağzını açtı ya, yemin ediyorum. Fatma kazasız belasız gel canım. Kaç dakika gösteriyor? Fatma Almanya'dan geldi bu arada.
1: Aa.
0: Ya Murat abi geldi, Erdatlı. Murat abi diyor ki İstanbul'a gelince ben de geleceğim Mikel'e. Gel abi. Dükkan kapımız herkese açık abi. +43 660 130 1979 Çok mesaj var baksana abi. Bunları kim okuyacak ya? Evet, günün en güzel şarkılarını da ard arda paylaşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kim geldi ya? Fatma geldi mi ya? +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

0: Mikel burada mıyız? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Bugün Mikel'deyiz ve tabii ki birbirinden güzel şarkıları da paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi günün şarkılarını sevgili Baran, az önce bir şey söyledim ama gerçekten doğru muydun ya? Yani şimdi Ebrar Hanım dese ki, Baran dışarıda siyah renkli kar yağıyor. Aa evet aşkım, siyah kar yağıyor der misin ya? Beyaz kar yağdığında. Dur.
1: Söylenmez. O ne diyorsa o.
0: Ne diyorsun ya?
1: O ne diyorsa onun üzerine laf söylenmez ya.
0: Abi. Abi şaka mısın sen ya? Acaba sen şaka mısın?
1: Yo, gerçekler burada.
0: Abi sen var ya, olmuşsun ya şu an. Ya ben mesela, benim hayatımda birisi var mesela, şimdi örnek veriyorum. Hı-hı. Bana diyecek ki İbrahim'cim kar hangi renk? Ya bence siyah dese, ya sen ne saçmalıyorsun derim ya.
1: Abi seven adam sevdiği için karı siyah da görür, kırmızı da görür, her şekilde görür.
0: Allah Allah, aşkın gözü kör dedikleri bu olsa gerek.
1: Olabilir.
0: Acaba sen aşırı mı aşıksın?
1: Evet. Çok.
0: Ya seni seviyorum ya.
1: Biz de.
0: Baran, Mikel'deyiz. Birazdan konuğumuz da burada olacak. Sevgili Ceren Hocaoğlu burada olacak. Gerçekten Ceren de çok içten, çok değerli bir söz yazarı ve sanatçımız. Yolda şu anda. Dakikalar sonra burada. Bu arada Fatma geldi Almanya'dan. Ya Fatma sen neredesin ya? Fatma'ya da bir şarkı yollayalım. Fatma ne yollasak sana dinlersin? Şu an gelmiyorum. Bak fotoğrafını da atmış. Bu arada ne kadar çok mesaj var ya radyoya şu anda. Stuttgart yıkılıyor bu arada. Stuttgart'tan Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç, İtalya'dan dinleyenler Rimini çok teşekkürler. Faruk diyor ki abi yeni otel açtık. Aha kadro burada. Adam yeni otel açtı ve bizi davet ediyor. Nasıl?
1: Aynı
0: tam
1: şey.
0: İstediği
1: nerede?
0: Kadro. Rimini'de, İtalya'da.
1: İtalya'da gidebiliriz abi.
0: Abi bizi çağırma ya Faruk. Çünkü biz geliriz.
1: Yani biz geliriz gerçekten.
0: Biz
1: yani.
0: Geliriz abi. Bizde öyle şey sıkıntısı yok yani. Zaman sıkıntımız da yok. Gerçi sen şimdi gelemezsin. Sen Ebrar'dan izin alman lazım.
1: Ebrar'la birlikte gelelim, ne olacak?
0: Ha olur. Oo. Ya bu tamam ya. Vay abi iyi olmuş ya. Ben de bir şey soracağım. İdare ediyoruz. Normal şartlarda böyle olmaz ama.
1: İbrahim Bey, zor şartlar altında yayın altındayız.
0: Yemin ediyorum.
1: Çok zor.
0: Şu an iyi duruyor mu şu an?
1: Şu an iyi. Bence bir sıkıntı yok. Sen çok böyle
0: panik atak
1: krizi geçiyorsun. Kahve, Mikel kahveni içer misin ya? Rahatla bir Mikel kahve iç. Günün yorgunluğunu, günün stresini at ya.
0: Aynen. O zaman günün şarkıları geliyor. Unutulmaz bir şey var mı? Festivallerde anın var mı mesela böyle bir? Çünkü yıllardır her yere gidiyorsun. Bütün ya zor olmuyor mu sabah? Sen kaç saat uyuyorsun ya? Sürekli yani, çalışıyorsunuz. İletişim yani, danışmanısın sonuçta.
1: Yani şöyle, bugün sesim iyi geliyor inşallah. Bunu
0: gayet
1: herkesin özellikle dinlemesini istiyorum. Sabah 5.30'da uyudum. 7.30-8 gibi İbrahim Elden'in telefon tacizleriyle uyandım. Gerçekten bir ara artık engellemeyi düşündüm ama söz vermiştim.
0: Ben dedim, benim arkadaşlarım bana söz verirse tutarlar dedim yani.
1: Evet, bugün biraz toplu taşımalar falan da kullandık uzun süre sonra.
0: Olsun be kanka.
1: Senin için değer bir emelden.
0: Ya sen bir tanesin ya. Peki sevgili dinleyicilerimizin mesajlarını da göz atalım. Bu arada Hülya psikoterapist, o da bizleri Heidelberg'de dinliyor ve yoğun bir tempoda dinliyor. Hülya'cığım günün güzel geçsin. İyi sabahlar diliyoruz. Mersinli, bak Fadime Mersin'de bu arada. Sevgili Fadime'ye de selam yollayalım. Mersinlilere de günün şarkılarını da göndermiş olalım. Stuttgart'tan Southside Piercing'den Nuray ablamız geldi. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Ayten Tuna İstanbul Yenibosna'dan, Bulgaristanlı. Ona da selam. Bulgaristan'a ne zaman gidiyoruz demiş. Nuray ablamız teşekkürler. Bircan geldi. Bak Bircan, Fatma burada. Şıkır şıkır olmuş. Siyahları giymiş. Allah'ım. Güzeller güzeli. Hala 20'sinde hala çok güzel görünüyor. Kız bu 20 yaşındaki ruh hali nasılsa şu anda da aynı güzel görünüyor vallahi. Bayağıdır görmemiştim Fatmacığımı. Çok da mutlu oldum valla. Fatma hiç değişmemişsin kız. Vallahi değişmemiş ya. Bu arada Höke ailesine de sevgiler. Mehmet abi, Mehmet Höke Viyana'da araba parçaları falan satıyor kanka.
1: Selam,
0: lazım mı?
1: Selam olsun.
0: G kasa var mı? Mehmet abi, G kasa parçası var mı? Burada çok pahalı ya. Acaba benim G kasam mı var? Şu an sadece kasasını mı alabildik? Ya bu da gülmüyor. Şov yapıyoruz burada ya.
1: Ya ben bir şey...
0: Yanıma gelmiş bir de. Ben... Abi yalan yeri de olsa gül burada.
1: Ben dinleyicilere bir soru sormak istiyorum.
0: Sor
1: abi.
0: Bakalım.
1: Yani şöyle bir şey. Bugün yani günün şarkısı olsa ne olurlardı? Hani herkesin kendi günlük hayatında yaşadığı güne başladı.
0: Sen ne olurdun?
1: Yani ben şu an bunu düşünmek
0: Ebrar
1: istiyorum.
0: Ebrar dinliyor, ona göre söyle.
1: Yo, dinlesin, sıkıntı yok. Ben hiçbir zaman...
0: Oo, nasıl bir cesaret geldi.
1: Cesaret geldi. Biz birbirimize saygılıyız.
0: Çok iyisin ya.
1: O ne diyorsa o ya. Şarkıyı ona sormam lazım önce hangi şarkı olduğunu.
0: Ayşe geldi, bizim dublaj okulundan öğrencimiz Ayşe Çakmak ve ailesine çok teşekkürler. Bugün de bu arada yine Yeni Medya Akademi İlkçem akşam. Nedim abi geldi Hainburg'dan, biliyor musun kanka Hainburg'u?
1: Biliyorum.
0: Çok güzel yer ya.
1: Ben Avrupa'yı çok sevemiyorum İbrahim'cim ya.
0: Nereyi seviyorsun kanka, oraya gidelim. Murat Erdatlı geldi, Murat abi hoş geldin. Bak Mehmet Öke diyor ki yolda dinliyorum demiş, arabada.
1: Selamlar olsun.
0: Mehmet abi çok kral adamdır. Gelin de gezdirelim. Abi Mehmet abi bak, Viyana'da Murat abimiz var. Tamam, Viyana'ya indiğimiz zaman Murat abimiz bizi alır. İstediğimiz yere götürür. Dostumuzdur, abimizdir. Bu arada Kapadokya'da da çok güzel otelleri var Murat abinin. Abi benim bütün arkadaşlarım oteli var ya.
1: Çok iyi.
0: Hiç normal arkadaşım yok ya.
1: İbrahim abi sana şey söyleyeceğim ya. Şimdi hani dedin ya Viyana'ya indiğimiz zaman. Geçenlerde bayram öncesi hatırlıyorsan Sayın Cumhurbaşkanımıza işte bayramda İstanbul'da mısınız diye gibi soru soruldu. Dedi ya hanıma sormak lazım. Şimdi sen Viyana'ya gideceğiz diyorsun ama önce bir hanıma sormak lazım yani.
0: Belki. Tabii ya, benim öyle bir sormam gereken bir yer yok. Seni sormam lazım.
1: Aynen öyle, hanıma sormak lazım.
0: Kanka ben evliyken de sormuyordum. Ben çantamı alır giderdim. Kapıyı çekerdim. Canımız. Öyle bir erkektik
1: o yüzden,
0: ya.
1: O yüzden sonu iyi olmadı.
0: O yüzden ayrıldık.
1: Olsun abi.
0: Acaba ben çok gezdiğim için mi ayrıldım? Olabilir değil mi? Aa, kim beni ne yapsın, boş ver ya. Abi benim ne gezeceksin? Ben evlenecek adam değilim abi. Gezeceksin, yiyeceksin, içeceksin. Ama aslında aşk adamıyım da kıymetimi bilen yok.
1: Aşk adam.
0: Aşk adamıyım ya. Vallahi süperim ya. Acaba ben Almanya'da daha mı mutluyum?
1: Euro acaba... kazandığın için daha mutlu olabilir misin?
0: Hı?
1: Euro kazandığın için daha mutlu olabilir misin?
0: Çok şükür ya. Aynen, Euro kazandığım için daha mutluyum. Bu arada bizim bu ay maaşlarımız çarpı 2 zamlı vereceğiz ya. Ortak, Eurolar geliyor ya.
1: Kesenin ağzı açıldı.
0: Kesenin ağzı açıldı. Patron bana mesaj atmış. İbrahim'cim hangi hesabını atayım diye. Abi diyorum, her zaman attığını at yani. Alıştırdınız beni, çok euro atıyorsunuz.
1: Abi benim de euro hesabım var, istiyorsan.
0: Kanka yılda iki kez bize fazla maaş veriyorlar. Tamam. Yani Avrupa'nın sistemi nasıl biliyor musunuz?
1: Yılda.
0: Tatil parasını sana yılda bir tane maaş veriyor.
1: Biliyorum.
0: Nasıl? O yüzden ben de dedim abi at paramı ya. Fatma gelmiş, bugün eriteceğiz paraları ya. Fatma euroları getirdin mi kız? Üstümde tüy ya, euro yok ya. Neyse bir can bana yollar, ben bugün öderim ya.
2: Kısmet değilmiş.
0: Kısmet değilmiş mutluluk. Ama bu şarkı size gitmez.
1: Aynen, sana gider.
0: Bana gider ya. Kısmet değilmiş İbrahim Eldin'in mutlu olması. Abi acaba ben mutluluğu hak etmiyor muyum ya? Hak ediyorum çünkü Mikel'deyiz. Hazır mıyız? Mikel 7 Mavi Şubesi'nden bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra kıymetli konuğumuz sevgili Ceren Hocaoğlu burada olacak.

0: Mısır Mısır İstanbul. Yarın biliyorsunuz Yeni Kapı'dayız. İstanbul Festivali var ve biz de orada olacağız 16 gün boyunca. Peki trafikte olan, evde olan, iş yerinde olan tüm dinleyicilerimize selam. Zuhal ablam gelmiş. Abla ne yapıyorsun dün? Ormanda yürüyüş yaptın, bağırdın, çağırdın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Baran, şimdi Zuhal ablamız bizim Viyana'da çok kıymetli. Bizenberg'de Gürcan abinin kıymetli eşi.
1: Selam olsun Gürcan abiye de.
0: Gürcan abiye ve eşine çok selam. Zuhal abla dün, abla dedim ya, şu ormanda bir bağırsana Allah aşkına, bir de video çek. Ya o kadar komik oldu ki, yemin ederim çok da güzel. Gezegenlere bir selam yolladı dün. Bu gerçekten insanların mutluluğunu gösteren bir şey, biliyorsun değil mi?
1: Kesinlikle, ben de yapıyorum onu bazen.
0: En son ne zaman ormanda bağırdın?
1: Yani İstanbul'da yapacak çok bir alan yok.
0: Acaba burada çekmemiz mi lazımdı yani? Şu an tatlı bir sohbetimiz, aynen, videomuz. Ama neyse, arkadaşımız şu an daha meşgul olduğu için.
1: Tabii Selçuk Bey şu an hangi değerli arkadaşlarına cevap veriyorsa.
0: İstanbul'da nerede bağırıyorsun?
1: İstanbul'da öyle çok bir şansımız olmuyor. Ama yapacak olacağımız yer olursa bence Göktürk'tür bunun yeri.
0: Benim yer ya. Göktürk'teyiz ya. Güçlüyüz ya.
1: Biz çok çok sık şehir dışına çıktığımız için şehir dışında yapabiliyoruz sevgili Selçuk'la.
0: Selçuk bir tane ya. Selçuk bütün sistemi kanka kurdu ki ya. Sabah erkenden kalk. Diyor ki abi herhalde iptal oldu diyor. İbrahim Eli'den normalde 56 kere arardı beni.
1: Vallahi ben bir ara yani sizi engelleyecektim ama çok uykum vardı. Acaba dedim engelleyip.
0: Senin burcu ne kanka?
1: Boğa burcu.
0: Boğa burcu. Selçuk senin burcu ne? Ha?
1: Akrep.
0: Akrep mi?
1: Tehlikeli.
0: Tehlikeli. Akrebin erkeği biraz tehlikeli diyorlar ya. Kadınları için güzel diyorlar ama erkeği için nine. Yani nine Selçuk. Ya Şinel Selçuk. Fatma burada ya. Fatma. Fatmacığım müsait olursan gel bir sesini duyur ya. Konuşmak ister misin? Fatma bizim için kıymetli. Birazdan mı? Tamam. Biraz, kahvesini gelsin. Kahvesini içsin. Tadını da yayında söylesin. Bakalım. Mikel burada Almanya'da da var.
1: Tabii.
0: 22 ülke, 700 mağaza. Mikel. Eve senle dönüyorsam evden. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Eve senle
1: dönüyorsam evden senle çıkıyorsam. Ben bence bugün bir 90'lar bir şarkı, 90'lar şarkısı gitmez mi ya? İnsanlar böyle bir geçmişe götürelim bir. Hareketli 90'lar.
0: Ne olsa mesela, nereye götürelim geçmişe? Söyle.
1: Yani böyle hareketli 90'lardan böyle siz daha yani.
0: Hazır mısın? Ya sen yeter ki iste ya. Bak. Sence ateşle barut yan yana durur mu?
1: Durmaz.
0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Günün en güzel, en keyifli şarkılarımızı da armağan etmiş olalım. Son olarak ne söylemek istersin?
1: Ben herkese teşekkür ediyorum.
0: İyi teşekkürler. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, günün en keyifli, en özel şarkılarını da ard arda paylaşmaya devam ediyoruz. Ceren Hocaoğlu az sonra burada olacak. Ayrılmayın.

kıymetli dinleyenlerimiz, birazdan Ceren Hocaoğlu burada olacak. Ben İbrahim Elden. Bugün Mikel'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 22 ülke 700 mağazadan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ne büyük güzel işler olacak inşallah. Kadir Bey nasılsınız? Sevgili Kadir Bey'e de çok selamlarımızı iletelim. Şimdi biz bugün Mikel'in 7 Mavi mağazasındayız. Önümüzdeki günlerde yine Ataköy'de genel merkezde olacağız. Aslında bugünkü yayınımızı oradan gerçekleştirecektik ama burada biraz daha sakin, burası daha böyle, özellikle burayı ben istedim. Dedim ne kadar güzel ya, burada da yayın yapmak istiyorum. Sağ olsunlar değerli müdürlerimiz, mağaza müdürleri, operasyon müdürleri hepsi sabah buradaydı ve bizi gerçekten çok güzel ağırladılar. Kendilerine teşekkürler. Ceren Hanım geldi, az sonra Ceren Hocaoğlu ile röportajımız başlayacak. Önce şarkısını duyacaksınız, sonra kendisine mikrofonu uzatacağız. Bu arada sevgili Burak da son hazırlıklarını yaptı. Birazdan aynı zamanda da video görselinde olacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. İstanbul Festivali'nden iki kişiye davetiyemiz olacak. Yarın Motive var. Pazar günü Ajda Pekkan var. Pazartesi günü tüm afişleri, hepsini de sosyal medyadan İbrahim Elden TV takip edenler arasında iki arkadaşımıza konser bileti vereceğim. Hadi takipte kalın beni. Bakalım günün şanslı ismi kim olacak?

0: Bence şimdi sesiniz de gelmeli. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sevgili Ceren Hocaoğlu, dinleyicilerimizle bugün canlı yayında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nasıl keyifler? Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum tekrardan. Çok iyiyim. Burada olduğum için de ayrıca mutluyum. Siz nasılsınız?
0: Vallahi nasıl görünüyorum?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Öyle çok derler ya. Ceren Hocaoğlu. Tabii ben... Seni Ceren Hanım, radyo 100 yaşında Türkiye'de. Evet. 25-26 yılını ben konuşmuşum.
1: Nice 100 yıllara.
0: O yüzden inşallah. Ceren Hocaoğlu, hoş geldiniz. Nasıl buldunuz ortamı?
1: Çok güzel. Bulunduğumuz yer de çok güzel. Kafeyi de çok beğendim. Mikel kafeyi de çok beğendim.
0: Ne güzel. Mikel ailesine çok selamlarımızı iletelim. Gerçekten ben ambiyansını çok seviyorum ya. Sevgili Mikel ailesine de sevgilerimizi iletelim. Programımızı bugün bizleri burada ağırladıkları için teşekkürler. Ceyhan Uraklım, çok güzel bir şarkı ama öncesinde bugüne kadar kaç şarkımız var, kaç klibimiz var? Önce bir sizi yıllardır tanıyoruz ama Avrupa'da ve Türkiye'de belki ilk kez dinleyenler için bugüne kadar yaptığımız işleri bir hatırlayabilir miyiz? Dinletelim lütfen.
1: Tamamdır.
0: Buyurun dinleyelim. İlk projemizin ismi?
1: İlk projemin adı Deli'ydi. Ve adımı attığım, yani bu hayata adım attığım diyebilirim. Kararsız kaldığımda adım attığım bir projeydi. Ondan sonra Hiç diye bir şarkı yaptım.
0: Aa, ne güzel. Hiç Deli, benim, Hiç, evet. Arda Arda gitti.
1: Bu arada bunların hepsinin bir anlamı var aslında. Birbirini de birbirine bağlayan şarkılar. Deli de o kendini bulamayış hikayesi ve hani arama hikayesi. Birilerine ithafen söylüyor gibi görünsem de şarkı aslında içsel dönüşle de alakalı benim şarkılarım. Hiç biraz daha yine kendini o deli gibi gösterdiğimiz bölümden içleştirmeye adayan bir yerde. Daha sonra Döngüm geliyor zaten. Döngüm de işte aralıklarda gidip gelmeyi anlatan bir şarkı. Sonra artık diyoruz ki ben bugünü hiç sevmedim. Ben bugünü hiç sevmedim şarkım böyle benim için yine özel olan yerlerde. Ardından Dönüş Yok geliyor.
0: Süper.
1: Dönüş Yok da artık bir şeylerin vazgeçmişliğiyle yeni yollara adım atmanın şarkısıdır. Dönüş Yok'tan sonra biz aslında 5 şarkı birden EP olarak çıkartacağımız bir projeye başlamıştık. Fakat güncel müziklerin dinleniyor olduğu kapasitesel olarak anlatacak olursam bunu single single yayınlamaya karar verdik. Tekliler olarak yayınladık. Sonra Sen Yoksun çıktı. Bu beşliğimizin içindeydi. Sen Yoksun, Ceren hangi şarkıdır dediğiniz zaman ben herhalde Sen Yoksun derim. Yani tarz olarak en bana yakın şarkılar.
0: Vay be, ne kadar güzel. Tabii şarkıları yazarken, okurken, çünkü Allah herkese böyle yetenek vermiyor. Yani çok özel bir şey bu. Şu günlerde tabii birçok şarkınız çıkıyor. Yakın zamanda da özellikle çıkacak olan şarkılarınız var mı dinleyicilerimizle paylaşacağımız?
1: Var. Kalbimden Vurdun diye bir şarkı var. Cayı Aklım bizim hareketli şarkılarımızın arasında. Benim çok fazla hareketli şarkım yok aslında. Daha böyle...

0: karamsar enerjide ve dönüş enerjisinde olan şarkılardı ama yavaş yavaş enerjimizi de arttırmaya başladık. Kalbimden Vurdun da yine böyle dinamik, eğlenceli ve güçlü bir parça. Biraz R&B soundlarının olduğu, biraz işte funk ritimlerin içinde bulunduğu güzel bir pop parçası gelecek yine.
1: Şimdi dinleyicilerimiz Avrupa'da, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kuzey Kıbrıs hem karasalda hem dijitalde dinleyen dinleyicilerimiz. Ceren Hocaoğlu yazmanız aslında sizin için daha iyi olur. YouTube'dan, Spotify'dan ya da Instagram'dan daha böyle yapılan bütün projeler, bütün şarkılar, belki yazdığı şarkılar ya da okuduğu şarkılardan bir tanesini, evet ya ben bu şarkıyı gerçekten çok beğendim, listenize ekleyin. Acaba siz Ceren Hocaoğlu'nun hangi şarkısını favorilerinize ekleyeceksiniz? Lütfen bizimle de paylaşın. Çünkü bence herkesin bir favorisi olmalı.
0: Tek bir kitleye hitap etmediğimi biliyorum. Ben de tek bir kişi değilim içimde aslında zaten. Ve kendimi de kalıba sokmayı çok sevmiyorum. Hı hı. Bu yüzden içimden geldiği, ben bir sürü şarkı tarzını dinliyorum. Hı hı. Tek bir tarzda kendimi hiç kısıtlayamadım. Bu yüzden de tek bir tarzda bir şey yapmaya özen göstermiyorum. Buna süper. Da bilerek özen göstermiyorum. İçimden gelen cümlelerin, kelimelerin her kesime birazcık olsa hitap edip şifa olmasını diliyorum genelde.
1: Süper. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii ard arda dinleyicilerimizden de mesajlar geldikçe okuyacağız. Canlı yayındayız bu arada kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Ceren Hocaoğlu, Avrupa'da etkinlikler oldu mu? Konserler falan. Avrupa'daki sevenlerinizle buluştunuz mu?
0: Henüz buluşamadım.
1: İnşallah en yakın zamanda bizim dinleyicilerimiz, özellikle şimdi bizim 14'ünde Almanya'da, Stuttgart'ta sevgili Fatma'nın da katkılarıyla, Fatma, sevgili Nuray Hanım, ondan sonra Çiğdem Hanım, Figen, değil mi? Yanlış da söylemiyorsam Figen Hanım, Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım'ın organizasyonunda çok güzel bir etkinlik yapacağız. İnşallah sizi de bu güzel etkinlikte de görmek isteriz.
0: İnşallah kısmet.
1: Biz burada İstanbul'da yaptık, Mersin'de yaptık ama çok eğlendik.
0: Mersinliyim bu arada.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ya var ya Mersin ya. Ben de Mersin'de büyüdüm, yetiştim. 30'unda da Mersin'deyiz. 30 Ağustos'ta da Mersin'de olacağız.
0: Döndüğünüzde bir kavanozun içine havasını koyup getirirseniz güzel olur.
1: Evet ya, kesinlikle. Mersin'in yeri bende ayrı ya. Mersinlileri de çok severim. Mersin'deki dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Bakalım. Bu arada bir şarkı arası verelim. Şarkımızı dinleyelim. Ne geliyor? Geliyor mu ses size şu
0: geliyor
1: an?
0: Geliyor.
1: Süpersiniz. Peki. O zaman bu şarkını nasıl anons ederdiniz? Kendi şarkınızı mesela dinleyiciyle nasıl buluşturdunuz?
0: Evet, güzel.
1: Bir anons yapsanız mesela şimdi. Nasıl anlatırdınız bu şarkıyı duygularla? Şu an yayına verelim hemen.
0: Tamam. İçinizdeki coşkuyu kıpır kıpır dışarı vurmanızı sağlayacak bir şarkı geliyor şimdi. Ceren Hocaoğlu'ndan Cayıyor Aklım yayında.

0: Ceren Hocaoğlu, tabi arada böyle diğer şarkıları da dinletiyoruz dinleyicilerimize. Çünkü bazen böyle baktığımız zaman sürekli şarkılarımızı dinletirken biraz kısalım. Evet, daha iyi oldu. Ceren Hocaoğlu'na şunu soracağım. Şarkılar güzel, ard arda yeniler de geliyor. Çok hızlı mı tüketiyor bizim toplumumuz bazı şarkıları?
1: Maalesef biraz öyle. Şimdi benim için bir şarkı çıkacak. Minimum böyle 3 ay, 5 ay dinlenecek, demlenecek. Ondan sonra yeni bir şarkı için aktif olacak diye düşündüğüm bir yerdeydi. Ama günümüzde herkes o kadar seri üretim ve seri tüketim yapıyor ki biz geri kaldığımızı düşündüğümüz için biz de aynı koşturmanın içinde bulduk kendimizi. Bunun üretime katkısı gibi görünse de zararının olduğunu da düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Bu arada.
0: Biraz çünkü
1: yani biraz basitleşiyor şarkılar. Biz buna elimizden geç de olsa sürekli seri üretim yapmıyor olsak hani bunun için çabalıyoruz ama kalitesinden ödün vermeden yapmaya özen gösteriyoruz.
0: Şimdi şarkılar Spotify'da da gençler tarafından çok seviliyor. Sadece gençler değil. Hani bir yaş kitlesi falan da belirleniyor mu bu işlerde bilmiyorum ama şimdi eskiden bir şarkı çıktığı zaman ben arabada gittiğim zaman şimdi ben reklam seslendirmesi yapıyorum. Türkiye'de en önemli 22 tane markaya ses verdim. İşte onlardan bir tanesi atıyorum bir jelibon markası. Adamlar diyor ki abi ilk 3 saniye kuralı var diyor. Şarkılar için de gerçekten bu tabii ki aranjör arkadaşımıza soracağız. Cenk Bey'in de fikrini almak isterim. Yani ilk 5 saniye kuralı acaba sanatçılar için ve müzik anlamında da var mı acaba? Yani böyle arabada gittin. Tamamen şarkıyı dinlemeden tık tık tık atar mı kişi? O
1: atıyorlar.
0: Atıyorlar değil mi?
1: Atıyorlar. Yani arkadaşlarımda da görüyorum. Kendi davranış biçimime de eklendiğini düşünüyorum. Bunun da biraz Instagram'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Reels ve kaydırma alışkanlığıyla alakalı. İnsanları o hızlı tüketim, o hızlı bir şekilde görselin içerisine alma ya da duymanın içerisine alma çok etkiliyor. O 3 saniyede içine aldığı zaman devamını dinliyor bir şekilde. Belki gerçekten çok güzel bir şarkı ama insanların beklemeye sabrı yok galiba. Sabırsız bir toplum olduk.
0: Çok doğru. Gerçekten dinleyicilerimiz tabii ki aynı zamanda Ceren Hocaoğlu'na sorularınız varsa lütfen yazın. Ben de hemen şöyle ekranda mesajları da açmak istiyorum. Evet. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada hayırlı olsun diyenler de var. Ceyda Hanım çok teşekkürler Frankfurt'tan. Sevgiler, selamlar. Burada Instagram'dan da takip alın. Ceren Hocaoğlu. Evet.
1: Herkese sevgilerimi
0: sevgiler, selamlar. Bircan da yazmış. Tabii ki event içinde mutlaka konuşmak isteriz demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Bence olmalı yani. Ceren Hanım da olmalı. Sevgili Bircan. Fatma ne diyorsun bu duruma? Bak Bircan diyor ki Ceren Hocaoğlu olmalı diyor. Şimdi burada o kadar güzel bir event yaptı ki Türkiye'de. Şimdi biz ayın 7'sinde Antalya'dayız. 14'ünde de Kuşadası'nda olacağız tabii ki. Ama şimdi bizim Kültür Yolu festivalleri de var tabii. Biz bu arada Ceren Hocaoğlu 4 ay çalışıyorum, 8 ay uyuyorum. Nasıl? 4 ya benim hayatım hep böyle.
1: Galiba insanların hayalini yaşıyoruz. Öyle midir?
0: Yemin ediyorum yıllardır böyle. Radyonun dışında tabii ki radyo 365 gün devam ediyor. Haftanın 7 günü hemen hemen yayındayız. Kendimize izin bile yazmıyoruz bazen. Almanya'dan İstanbul'a yola çıktık geliyoruz demiş. Aman kazasız belasız gelin. Kapıkule'de de size ben bir yer söyleyeceğim. Oradan da dinlenme tesisinden de artık yol kahvenizde benden haberiniz olsun. Bugün Mikel'den iki dinleyicimize de hatta 5 dinleyicimize iki patron yazmış. 5 dinleyicimize 7 maviye gelen 5 dinleyicimize kahveleriniz benden olsun ya. Ceren değil mi? Ceren Hanım bugün Ceren Hocaoğlu geldi konuğumuz. Çok da keyfimiz yerinde. Cenk Bey de kıymetli aranjörümüze de günün şarkısını da yollayalım. Afiyet olsun. Kahve içtiniz mi? Nasıl buldunuz?
1: Çok güzel. Vallahi, ben beğendim. Tamam, ve böyle güzel. Kahve damağım vardır.
0: Ya çok güzel. Evet. Çünkü sanatçılarıma soruyorum hep böyle. Hani bu arada reklam içermemektedir. Bu bilgide paylaşalım. Tamamen gerçek duygular bu bilgide paylaşmış olalım. Şimdi hangi şarkını çalalım ya? Ne çalalım şimdi?
1: Mutlu ellerimi nasıl?
0: Güzel. Bu ev yalnız beni sevmedi. Anonsu sen yapar mısın?
1: Tabii.
0: Ceren Hocaoğlu tut ellerimden. Gelsin mi?
1: Nasıl bir anons istersin?
0: Allah sana bırakıyorum.
1: Peki. Ceren Hocaoğlu'ndan tuttu ellerimi.
0: Gelsin mi şarkı?
1: Gelsin.

0: Kasçava şarkı çok mu güzel? Ceren Hocaoğlu. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konuğumuz. Ya Ceren, renk kattın ya. Gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimizle bugün gerçek anlamda sohbetimiz devam edecek. Birazdan hatta röportaj, radyo yayınımızdan sonra Ceren Hocaoğlu ile beraber çok kısa bir 5 dakikalık da sosyal medya için içerik çekeceğiz. Yeni şarkısını konuşacağız, projeleri konuşacağız ve onu da dinleyicilerimizle görsel olarak da paylaşacağız. Ama özellikle davet etmek istedim. Dedim ki radyo dinleyicilerimizle hem şarkıyı konuşalım, hem sohbet edelim, hem de yakından sizi tanısınlar istiyorum. Peki önümüzdeki günlerde var mı yeni projeler? Arda arda gelecek ya da bir takvimimiz ya da yakın zamanda bir etkinlik duyurmak isteriz dinleyicilerimize.
1: Şöyle Ağustos sonunda Kalbimden Vurdun şarkımız gelecek.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet, Eylül sonu gibi uzun zamandır aranjesini planladığımız Saksı'daki Sardunya diye çok tatlı bir şarkım var. Onu yayınlamayı düşünüyoruz. Ondan sonra bir Gelsen Yine Yer diye yine hareketli bir parçamız
0: çok
1: var.
0: Çok güzel.
1: Bir tane de Dönüşlerim, şu anki adı Dönüşlerim ama çıkacak vakte göre değişebilecek bir şarkımız daha var. O da böyle sonbahar şarkısı.
0: Hı hı.
1: Bu arada seyircilerimizin, dinleyicilerimizin de eğer merak ettiği şeyler olursa, size sorarlarsa biz de o belki 5 dakikalık kayıtta onları da cevaplarız. Güzel olabilir böyle.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Yunanistan ve tabii bizi çeşitli ülkelerden dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkürlerimizi ileten Ceren Hocaoğlu'na varsa sormak istedikleriniz. Ya tabii düetleri nasıl buluyorsun? Sağlıklı buluyor musun son zamanlar düet yapan isimler ya da...
1: Son dönemde en sevdiğim düet APO ile Sibel Can'ın Kıyamam şarkısı oldu.
0: Güzel olmuş
1: yani,
0: değil mi?
1: Çok güzel olmuş. Çekimler de çok güzel olmuş. Yani son dönemlerde izlediğim Şımarık da keza Derya Ulu'nun şarkısı. Onun da klip çekimlerini ve şarkıyı çok beğenmiştim. Bu şarkının da klip çekimlerini ve şarkısını çok beğendim. Genelde böyle düeti bir tarafın diğer tarafı kaldırması için yapılan bir araç olarak görüyoruz son dönemlerde ama bunlar gerçekten müzik yapmak için olmuş. Güzel olmuş.
0: Şimdi Ceren Hocaoğlu'na şunu da sormak istiyorum radyoda. Yapay zekanın gidişatı nasıl buluyorsun? Yani kliplerde ya da düzenlemelerde bence ben şimdi dublaj sanatçısıyım. Bana diyorlar ki ya hocam yapay zekayı nasıl buluyorsun? Ben bir tane cevap veriyorum. Mesela bak, merak ettim Ceren Hanım'ın cevabını. Benim tek cevabım diyorum ki o benim iyi bir yardımcım olur sadece.
1: Tam olarak. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Yani.
1: Çünkü sonuçta duygularını veren biziz. Duruma ve sese ve işte görüntüye. Yapay zeka bizim güzel bir asistanımız olursa bizi daha ileriye taşıyabilecek, hızlı verileri elde etmemizi sağlayacak bir araç sadece. Yani daha önceden de şarkılar için konuşayım ben, daha çok o taraf için konuşayım yapay zekada. Şarkıların bir aranjöre verdiğimiz zaman alternatiflerini atardık. Böyle bir şey istiyorum, şöyle bir şey istiyorum.
0: Aynen.
1: Şimdi alternatiflerini yapay zeka üzerinden kafamızdaki şeyi en azından aranjöre iletebilme şansımız ve hızlandı. Bu arttı ve hızlandı, bu güzel oldu sadece.
0: Çok
1: yapay
0: güzel
1: zekayı
0: ya.
1: Asistan olarak kullanın arkadaşlar.
0: Çok iyi. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, tabii Dortmund'da Tarkan da onunla ilgili bir şey söylemişti sahnede. Gerçekten hani hiçbir şey insan sesi kadar güzel. O duygular, o melodiler, o canlı enstrümanlar hiçbir zaman yani yerini alamaz demişti. Benim de çok hoşuma gitti. Aynı zamanda Tarkan'ın da kulislerini yaptığımız için çok da hoş, sahnede alkışlamıştım. Hani dedim ki işte bu ya falan. Sizden de benzer bir cevap gelmesi bizi mutlu etti. Her zaman müzik yaşasın. Çünkü herkes ekmek kazanıyor. Yani baktığınız zaman müzisyen para kazanıyor. İşte yani bu bir entegreli iş ya bence.
1: Küçük bir parantez açmak
0: Lütfen.
1: İstiyorum buraya. Şimdi bizim müziğin içinde yaşıyor oluşumuz, müzikle beraber, canlı çalımlarla beraber büyüyor oluşumuzun da bununla etkisi var.
0: Evet,
1: şimdi
0: özümüz.
1: Yeni doğan nesil
0: evet.
1: Biraz daha böyle bu yapaylık içerisinde büyüdüğünde öbürüne aşina olmadığı için bunu daha sıcak buluyor bence. Yani bu kadar yapay zekadan yapılan müziklerin bu kadar fazla dinleniyor olmasının yeni neslin o canlılığın içinde büyümemiş olmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum sadece.
0: Çok güzel. Peki Ceren Hocaoğlu'ndan bir şarkı daha dinleyelim. Hangisini dinletelim?
1: Sen yoksun Charles.
0: Sen yoksun Charles.
1: Aynen.
0: Ceren Hocaoğlu Sen Yoksun. Gelsin o zaman, hazır mıyız? Bugün biraz gecikmeli geliyor. Bu benim yardımcılarım tam böyle işi kızıyla. Evet.
1: Sen yoksun. yayında.

0: Ya biz vedalara dayanamayız ama gerçekten sevgili Ceren Hocaoğlu çok teşekkürler.
1: Ben
0: İyi ki
1: teşekkür ederim.
0: geldiniz.
1: Çok güzeldi, enerjiniz çok güzeldi. Kahve çok
0: Çok
1: güzeldi.
0: teşekkürler.
1: Ortam çok
0: Ortam
1: güzeldi.
0: güzel. Ya ben misafirlerimi, sanatçılarım, çünkü sizler bu saatlerde belki biraz geç, sizin için erken oluyor. Ama ne yapalım, yayın saat 10-12 arası olduğu için
1: Çok güzel.
0: Avrupa'da da hayat 6'da başlıyor. Ya
1: Doğru.
0: 6'da hayat mı başlar ya, gerçekten. Şimdi son mesajları alalım. Son buradan mesela Avrupa'da, Kanada'da 100.7 Radio Perfect ortak yayın veriyor. Londra 103.0, Yunanistan 106.9 Joy FM. Ondan sonra Kıbrıs Türk FM 97.0 ve bizi Yalova'da, İstanbul'da ve Adana 95.5. Açıkçası karasal ve dijitalde Ceren Hocaoğlu'nu dinleyen takipçilerinizin ne söylemek isterdiniz? Özge Hanım'a da şarkıyı unutmayalım. Özge dinliyordu, değil mi?
1: Evet dinliyor.
0: Soy ismi neydi?
1: Özge Şen Ocak.
0: Özge Hanım, hazır mıyız? Özge Şen Ocak için de şarkımızı yollayalım.
1: Tamam. Buradan herkese beni dinleyen, destek veren öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım şarkım kalplerinde güzel bir yere ulaşıyordur. İhtiyaçları olan yerlere dokunuyordur. Tekrar teşekkür ederim. Böyle ben de heyecanlandım azıcık.
0: Ceren Hocaoğlu, biz teşekkür ederiz. Çünkü çok kıymetlisiniz. Söz yazarı ve aynı zamanda yorumcusunuz. Ve dinleyicilerimiz için de çok önemli bir akış oldu. Çünkü biz burada sizin gibi değerli isimleri, bu projeleri ben duyurmayı çok seviyorum. Ve ortak yayında da, şimdi bugün Avrupa'nın dört bir yanında ortak yayın yapan bir radyo istasyonu. Ve bugüne kadar da sayısız, işte Tarkan hariç, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu hariç birçok ismi konuk aldık, starları konuk aldık bu radyoda. Sizi de ağırlamanın da mutluluğunu yaşadık.
1: Ben de bundan ötürü çok mutluyum. Yani bu kadar büyük bir radyo ailesinin içerisine dahil olmak beni de mutlu etti. Çok
0: Biz
1: teşekkür
0: bizim için
1: ederim.
0: çok kıymetliydiniz. Çok teşekkürlerimizi iletelim. O zaman günün en güzel şarkısı gelsin mi? Ne diyelim?
1: Cayıyor aklım.
0: Gelsin o zaman. Ceren Hocaoğlu'na çok teşekkürler. Sosyal medyadan Ceren Hocaoğlu yazmanız yeterli olacak. En yakın zamanda da yeni projesinde tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Az sonra...

Pindrinks'e çok teşekkürler. Pindrinks Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Bu arada Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Pindrinks'e çok teşekkürler katkılarından dolayı. Yarın İstanbul Festivali'ndeyiz. Pazartesi radyo yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya ekonomisinde durgunluk sürüyor. Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yalnızca %0,1 büyüdü. Hizmet sektöründeki sınırlı toparlanmaya rağmen sanayi ve inşaat sektörlerindeki durgunluk devam ediyor. Uzmanlar özel tüketimdeki artışın ekonomiye kısmen destek sağladığını ancak genel büyümenin hala oldukça zayıf seyrettiğini belirtiyor. Avusturya'da akaryakıta vergi indirimi geldi. Avusturya hükümeti son dönemde yeniden yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimini Ağustos ayı sonuna kadar uzattı. Buna göre 1 Ağustos'tan itibaren litre başına 1,9 sent vergi indirimi uygulanacak. Temmuz ayında bu indirim 0,8 sent olarak uygulanıyordu. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Ticaret Odası Başkanı görevinden istifa etti. Geçtiğimiz haftalarda medyaya sızan konuşmalar ve yaşanan tartışmaların ardından Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck görevinden istifa etti. Ruck aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü Viyana Ekonomi Birliği Başkanlığını da bıraktı. Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Yoksul ailelere 150 euro okul yardımı verilecek. Avusturya'da asgari gelir güvencesi altında yaşayan veya sosyal yardım alan ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için bu yılda 150 euro okul başlangıcı desteği verilecek. Schul Start Kılar programı kapsamında yaklaşık 48 bin çocuk bu destekten yararlanabilecek. Temmuz sonundan itibaren dijital kuponlar kullanılabilecek ve Ekim ayı sonuna kadar Avusturya genelindeki anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Şiddetli fırtına, sel ve heyelanlar hayatı durdurdu. Tirol eyaletinin Schölden kasabasında çarşamba akşamı etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda yol ulaşıma kapanırken atık su arıtma tesisine ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Yetkililer can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu açıkladı. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Tuna Nehri'ne atlayan adam hayatını kaybetti. Viyana'da meydana gelen trajik olayda köprüden yeni Tuna Nehri'ne atlayan 41 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Viyana'da bugün kavurucu sıcak bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş Danimarka'dan turla dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Siyah beyazlılar İstanbul'da oynanan ilk maçı da 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor hazırlık maçında kaybetti. Avusturya kampı kapsamında Salzburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor oynadığı ikinci hazırlık maçında el sahada 1-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

Evet, başlayamadım bir türlü. Ya ben başladım da başlayamadım. Nasıl bir şey o? Başladım da başlayamadım. Efendim, Yana FM Kavşağı'ndasınız. Keyfe Keder programındasınız. Bak, söyleyemedim de. Bir şarkı, bir program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Müziği başa aldım. Yeniden bir başlayalım bakalım. Başlıyoruz. Yani WhatsApp'ta bir sorunum var. Birazcık onun için başlayamadım. Şu anda mesajlarınızı görmüyorum.

0: Ne yapsam diye düşünüyorum. Efendim, haftanın son programındayız. Günlerden cuma, takvim yaprağımız 31 Temmuz 2026'yı gösteriyor yalnız. 31 Temmuz 2027'yi gösteriyor diyecektim neredeyse. Evet efendim, ne yazık ki WhatsApp'ımıza artı 43 660 130 1979 1979'a şu anda ulaşıyorum ama WhatsApp'a ulaşamıyorum. Dolayısıyla Ali Hocam'a da mesaj bıraktım. Artık o da tatilde, görür mü görmez mi bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda şöyle yaparız. Efendim, YouTube'da şu anda Hayat Takıl Bana kanalında canlı yayın konumuz açık. Oradan mesajlarınızı takip edebilirim. Bunun dışında Instagram üzerinden bakalım ne yapacağız. Vallahi bilmiyorum ya. Ne olursa yaparız artık. Demek ki böyle olması gerekiyor. Bir de yani bugün moladan önceki son programım. Vay, şey oldu. Güzel bir program olsun. Şahane bir yolculuk olsun. Harika bir konumuz var. Çok güzel sohbetimiz var. Çok güzel şarkılarımız var. Efendim, sponsorlarımıza bir teşekkür edeyim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir yaşam diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Hemen Pindrinks'imi de koyayım. Bir yudum alayım her zaman olduğu gibi. Buz gibi. Ali Hocam'dan mesaj geliyor bu arada. Duyuyorsunuz sesleri. Evet, sağlıklı içeceğimiz şu sıcak günlerde can kurtaranımız Pindrinks. Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet efendim, Ali Hocam'la irtibata geçtik. Yarım saat 45 dakika sonra WhatsApp'ımıza kavuşacağız. WhatsApp gelinceye kadar şöyle bir şey yapacağım. Story'e şöyle bir yayın için bir paylaşım atayım. Instagram üzerinden oradan mesajlarla, özel mesajlarla ulaşabileceksiniz. Bunun dışında YouTube Hayat Takıl Bana kanalında şu anda canlı yayın konumuz açık. Hatta Ayten'cim yazmış. Ayten, merhaba, el sallıyorum. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında canlı yayın konumuzun altına yazarak da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda inşallah WhatsApp gelince ben size WhatsApp'ımız geldi diyeceğim. Olması gerektiği gibi ya, hiçbir şeye, hayatta hiçbir şeyi engel olarak görmeyin ne olursunuz. Hiç moraliniz bozulmasın. Şu an radyosu açık olan değerli dostlarıma diyorum ki radyonuz açık olsun. Çünkü bir süre birbirimizi özleyeceğiz. Dolayısıyla özleyeceğimiz için bugün biraz stok yapalım istiyorum. Radyonuz açık olsun, dinlemeye devam edin. Çok güzel bir program kuşağı olacak diye düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Her şeyden önce birlikte olmak çok güzel ve biz birlikte güzeliz, değil mi?

mesaj yazanlar oradan yazsınlar. Instagram üzerinden bir de DM üzerinden yazanlar olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü yaşıyoruz artık bunları. Hatta Tamer'in mesajını gördüm. Instagram üzerinden özel mesajla mesajını bırakmış. Story'mizde paylaşılmak üzere %90'ı paylaşıldı. Şimdi evet, an itibariyle Instagram üzerinden story'mizin altına yazarak da ulaşabilirsiniz. Ama bir oradan yazmayın. Kim nereden yazıyorsa orada sabit kalsın, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet efendim, çok güzel bir program dinliyorum. Bugün çok değişik bir şey yapacağız. Çok değişik de değil Özlem Ayral, abartma. Yani bana göre uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Bugün biraz keyfe kederi konuşacağız. Hem program manasında, hem keyfe keder anlamının manasında, hem de niye ben bu programa keyfe keder adını koydum? Niye keyif ve keder yan yana gelince ne oluyormuş? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Efendim ben hazırlığımı yaptım. Bugün aslında hani moladan önceki de son program olduğu için biraz çok özen gösterdim. Siz de bana bir şekilde ulaşacaksınız. Merak etmeyin, az sonra WhatsApp'ımız da gelecek. Evet sevgili Aytencim, merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bir saniye şu hoparlörü bir kapatayım.

0: Evet, benim kalbimin götürdüğü yer neresiyse oraya gidiyorum.
1: Karşına geçip çekinmeden bir an önce seviyorum diyeceğim.
0: Hiç böyle olacağını düşünmediğim için bir saniye hallediyorum. Her şeyi hallediyorum. Her şeyi hallediyorum. Koca ekranda Instagram'ı da açtım. Şöyle mesajlar bölümüne de gireyim. Bir dakika. Allah'ım. Tamam. Şunu da şuraya aldık mı?

Evet, öncelikle Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim hoş geldin, sefalar getirdin. Ne niyetinde geldin? Merhaba, merhaba, merhaba. Demokraside çareler tükenmez canım ablam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka başınıza geliyordur. Bugün size bir tiyo vereyim. Hazır Ayten'in de mesajını okurken. Hayatımızda bazen gerçekten hiç beklemediğimiz anda canımızı sıkacak kadar derin engellerle karşılaşıyoruz. Değil ki bu engel bile değil. Ama hadi diyelim, ben çünkü bugün

Programa çok hevesle geldim. Ama artık şunun farkındayım. Her şey olması gerektiği gibi yaşanıyor ve olması gerektiği gibi yaşandığı için de mutlaka bir sebebi oluyor. Şimdi karşınıza böyle bir engel çıktığı zaman canınızı sıkan, sıkmayın canınızı. Vallahi sıkmayın. Gerçekten sözümü dinleyin. Bakın o kadar iyi gelecek ki aman boşver gitsin deyin. Vardır bir yolu, vardır ben bunu çözebilirim, ben bunu halledebilirim, başka bir yol denerim. Başka bir yerden kimsenin canını da bu konuda sıkmayın. Yani mesela Ali hocam şimdi hemen ulaştı bana, tatilde kendisi. Yani ne gerek var şimdi onun canını sıkmaya, ne gerek var kendi canımı sıkmaya? Hiç gerek yok, her şey yolunda, her şey istediğimiz gibi. Her şey yolunda dostum, en sevdiğim cümledir bu. O yüzden de gerçekten demokrasilerde çareler tükenmiyor. Sevgili Ayten'in de söylediği gibi. Bu arada Nur Kokulu Cumalar, nasılsın ablam? Çok iyiyim, gayet iyiyim, çok heyecanlıyım. Ve sesimiz kulağımız sende. Canım ablam, öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum ve sıkı sıkı sarılıyorum. Ve İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Cevat da YouTube Hayatta Kıpana kanalından ulaştırmış mesajını. Merhaba Güneş'i İngiltere'den Özlem abla. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum. Nice cumalara inşallah. İyi yayınlar diliyorum sana demiş. Ben de İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderirken. İyi çalışmalar Cevat'cığım ve iyi dinlemeler diyorum. Hemen Instagram'a doğru yol alıyorum. Instagram'daki mesajlarınıza da bakayım. Zuhal yazmış. Sevgili Tamer yazmış. Ben orayla burayla uğraşamam. Benim sosyal medyam da yok zaten. Falan diyor musunuz? Allah aşkına. Allah sen. Yani demeyin ya. Varlığınızı hissettirin. Lütfen. Rica ediyorum. Şimdi aranızda bazı yol arkadaşlarımın biliyorum ki şeyleri yok. Nedir onun adı? Instagram kullanmıyorlar. Aa, Instagram beni dışarı attı. Tüh, tam da girmiştim. Aa, bir dakika. Bakayım şifremi mi? Ne oluyoruz? Geldi mi böyle mi? Olsun canım, kapat şurayı. Allah Allah. Al telefonu eline. Gir Instagram'a. Allah Allah. Her şeyin bir şeyi var, yolu var. Evet Tamer'cim merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dur şu şarkıyı biraz dinleyelim. Siz de yazın bir yerlerden. Yani en kötü YouTube hayat... Bak bazı yol arkadaşlarım Instagram kullanmıyor. Bazı yol arkadaşlarım hem Instagram kullanmıyor hem YouTube kullanmıyor. Bazıları YouTube'u nasıl kullanacağını bilmiyor. Aranızda vardır değil mi? Ne yapacağız? Nereden ulaşacaksınız? Ulaşın arkadaşlar ya. Bir yerden ulaşırsınız. İnsan isteyince her şekilde başarabilir. Güveniyorum size. Çok güveniyorum.

Ya Tamer, bir saniye. Tamer, mesajına döneceğim. Hikayeyi Instagram üzerinden canlı yayın hikayemize yazan Erdatlı babacığım. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Herkese iyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim. Hoş geldin.

Evet efendim, mesajlarınızı Instagram üzerinden Özlem Ayral profilinde DM yoluyla ya da story'mizi paylaştık. Story'nin altına yazarak ulaştırabilirsiniz. Ya da YouTube Hayat Takılmana kanalından canlı yayın konumuzun altına yazabilirsiniz. Hayat Takılmana kanalı, unutmayın. Bir süre WhatsApp'ımız yok. İnşallah ilerleyen dakikalarda gelecek, merak etmeyin. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Instagram üzerinden mesajını ulaştırmış sevgili Tamer. Evet, 31 Temmuz. Neredeyse 2027 diyordum yalnız. Tamer, merhaba. Sezonu kapatıyoruz. Evet, ilk sezonu kapatıyoruz gerçekten de. Sezon kapanışı bugün. Ya ben bu kapanışları da çok sevmiyorum arkadaşlar. Ya ben açılışları seviyorum.

Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun son günde? Valla henüz hiçbir hazırlık yapmadım ama ben sadece çocuklar için hazırlıklarımı tamamladım çok şükür. Orası önemli benim için. Onun dışında kendim zaten seyahate çıkarken çok bir şey almadığım için hazırlık yapmadım. Sabah kalktım, her zaman olduğu gibi rutin. Şöyle bir evi dolandım, şöyle bir aynaya baktım. Bugün de çok güzelsin Özlem Ayral dedim. Çok güzel bir gün seni bekliyor dedim. Sonra kahvemi yaptım, bahçeye çıktım. Efendim, kitabımı okudum. Sonra birazcık internette gezindim. Sonra programla ilgili hazırlık yaptım. Hepsini bahçede yaptım. Ve geldim buradayım Tamer. Ne arayayım işte? Sen ne arıyorsun acaba? Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin saygılar demiş ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi. Asıl mesele ruhu bedende taşımak değil, bedeni ruhun değerleriyle taşıyabilmek. Kendi kalemimden. Ya ne kadar güzel. Ruhu bedende taşımak değil, bedeni ruhun değerleriyle. Ruhunuzun değerleri ne diyor acaba? Hiç düşündünüz mü ruhunuzun değerleri? Mesela Tamer sana sorayım. Ruhunuzun değerleri derken mesela örnek verir misin? Örnek ver ki herkes soruyu anlasın. Ve sevgili Zuhal'cim bizlerle birlikte. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Sefalar getirdin, sarılıp öpüyorum. O güzel sesindeyim. Ben de sana sıkı sıkı sarıldım. İyi dinlemeler Zuhal'cim. İnşallah kahveyi birlikte içeceğiz. İstanbul'dan sevgili Arda bizlerle birlikte. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hoş buldum. Yoldayım, Kadıköy'e hastaneye gidiyorum. Yeğenim ameliyat oldu. Çok geçmiş olsun. Allah bir an önce iyileşmeyi nasip eylesin. Yayının tamamını dinleyemeyebilirim demiş. Ama bak bugün senin sorunla ilgili bir konu oluşturdum. Ne yap dinle dermişim ya, hastaneye gidiyor ya. Sen ne diyorsun Özlem Ayran? Bir kendine gel. Ya sen dinleyebildiğin kadar dinle. Canım benim, tekrarını dinlersin. Ve sevgili Demet bizlerle birlikte. Selamun aleyküm güzellik, ben geldim. Aa, nasıl gidiyor tatil? Vallahi güzel gidiyor, Mısırlar, Közde Mısırlar falan. İzliyorum sizi. Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Şükür yine yeniden kavuşturana. Memleketim Aksaray Ağaçören'den. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Öpüyorum seni kocaman ablam demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Ve Aksaray'a, Ağaçören'e sevgiler, selamlar.

0: Evet efendim, Ali hocam WhatsApp'tan ekran görüntüsü almış. WhatsApp'a henüz giremiyordum ama bir deneyeyim bakayım. Bir daha deneyelim. Sevgili İsa'nın mesajını kopyalayıp yapıştırmış bana. Selamun aleyküm İsa, merhaba, hoş geldin, sefalar getirdin. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim efem. Sesi özü, o kulağa hoş gelen sesiyle yorucu bir sıcak günün stresini attıran spiker hatuna kocaman selam olsun. Ya teşekkür ederim İsa. Gerçi bu arada şekerim yine sayenizde tavan yaptı. Şeker yapmasın. Şeker tavan yapmasın, aman.
1: Kalbimde ateş, gözümde
0: vallahi iyi ki siz de varsınız. İyi ki varsınız. İsa selam olsun. Tirol'den kocaman selam. Klagenfurt'tan İsa.

Ve Fırtına Mehmet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Instagram üzerinden ulaşmış mesajıyla programımıza. Merhaba Özlem, nasılsın? Vallahi iyiyim ya, çok iyiyim. Güzel bir gün geçirme, güzel bir gün geçirmeni dilerim. Ben ara sıra dinleyebilirim ama çoğu zaman çevrim dışı offline oluyorum. Çalışıyorsun. Ara sıra FaceTime toplantısında oluyorum. Ha. Eskiden, çok eskiden FaceTime ne bu? Burası yeni bir platform falan mı diyordum. Sonra anladım ki iPhone'u olanlar için bir yazışma platformu. Vay! Güzel yayınlar diliyorum şimdiden. Keyifli tatiller dilerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir fotoğraf gelmiş. Sevgili Demet'ten. Ay ne güzel görünüyor. Bir dakika. Bu arada tatili çok iyi gidiyormuş. Çok iyi gidiyor ablam. Bugün evimdeyim. Bahçemden topladığım güzelliklerle mis gibi yemekler yaptım. Sesine mutfakta kulak veriyorum. Bak bak yemeğe bak. Koçta. Aa, kabak dolması. Ay kabak çiçeği dolması. Bilenleriniz vardır değil mi? Kabak çiçeği dolması. Acayip güzel bir dolmadır. Aa müthiş. Harikasın demek. Kabak gülünün hem yemeğini hem dolmasını yaptım. Oh mis mis mis. Çok özlemişim gül dolmasını. Aa, ben yıllardır yemedim. Valla en son yediğimde Ankara'daydım. Ya 40 sene olmuş mudur diye düşündüm. Yok o kadar o en az 30 sene oldu yalnız.

0: Evet, şimdi kendi WhatsApp'ımdan bir sesli mesajımız var. Şöyle müziği biraz kısalım, kapatmamıza gerek yok. Uzaktan bağlanmıyoruz. Şöyle bakayım, biraz sesi açacağım. Bir dakika.
1: Merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi, hoş geldin, sefalar getirdin. Sana sarıldım. Kocaman öpüyorum ablacığım. Sana, bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Ablacığım hayırlı yolculuklar diliyorum. Sevdiklerimle birlikte güzel bir vakit geçirdiğini
0: İnşallah.
1: Dilerim. İyi tatiller.
0: Teşekkür
1: olsun
0: ederim.
1: Hepimize inşallah. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, tatilde olanlara iyi tatiller diliyorum. Yakında inşallah biz de sevdiklerimize kavuşacağız. Kısmetse Bursa'ya yolculuk var yakında.
0: Ne zaman?
1: Hayırlısıyla inşallah. Allah hayırlısıyla cümlemize gidip gelmeyi nasip etsin.
0: Amin. Amin
1: Seni
0: inşallah.
1: Seni özleyeceğiz ablacığım. Öpüyorum.
0: Valla
1: görüşürüz.
0: Siz mi beni daha çok özleyeceksiniz? Ben mi sizi daha çok özleyeceğim? Bu civciv mi yumurtadan çıktı? Yoksa yumurta mı? Ay civciv. Hayır. Neydi o ya? Bak şimdi o sözü bile karıştırdım. Ne zaman yolculuk? Yakın mı? Zuhal.

Evet efendim, bugün günün sözü şuydu. Asıl mesele ruhu bedende taşımak değil, bedeni ruhun değerleriyle taşıyabilmektir. Sevgili Tamer'in kendi kaleminden. Çok acayip güzel bir söz ve tam da bugüne çok uygun. Peki ruhun değerleri nedir? Hangi değerleri taşımamız gerekiyor gibi bir soru sordum Tamer'e. Tamer de şöyle cevap vermiş. Yani davranışlarımızın vicdan, dürüstlük, merhamet, sevgi gibi değerlerle şekillenmesi. Ya. Biz bunları eskiden çok konuşmazdık. Vardılar çünkü. Çoktular çünkü. Ama artık çok konuşuyoruz. Yoklar çünkü. Ya da çok azlar.

Evet, Tamer'in de söylediği gibi ya da yazdığı gibi gelelim saadete. Gelelim saadete. Efendim, geldik programın bence en tatlı tarafına. Öncelikle WhatsApp mesaj attığımız, ne yazık ki şu anda ulaşamıyorum ama biraz sonra problemin çözüleceğini biliyorum. Problem de değil, küçücük bir teknik sorun var. Onu halledeceğiz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra WhatsApp'a da kavuşacağız. WhatsApp'tan mesajını bırakan dostlarım için şunu söyleyeyim. Ne yazık ki şu anda mesajlarınızı göremiyorum. Efendim, YouTube Hayatta Kır Bana kanalından ulaşabilirsiniz canlı yayın konumuzun altına yazarak ya da Instagram üzerinden Özlem Ayral profilinden story'de paylaştık ya da özel mesajla mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Ama aranızda sosyal medya kullanmayanlar vardır, YouTube kullanmayanlar vardır. Onlar birazcık bekleyecekler. Bekleyin efendim, hayatta en iyi yaptığımız şey aslında beklemek olmalı diye düşünüyorum. Böyle çok sabırsız olmamak lazım. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Bunu biliyoruz. Bugün çok tatlı, çok güzel, çok keyifli bir konumuz var aslında. Hem keyifli hem kederli bir konu diyesim geldi ama hayır, keder zaten hayatın geneline yayılmış bir senkronizasyon diyeceğim. Doğru kelime mi kurdum vallahi bilmiyorum. Senkron halinde bizimle birlikte. Yani bizim senkronumuz aslında. Ne kadar mutlu olursak olalım ya da ne kadar keyifli olursak olalım, hemen altında böyle senkron bir şekilde aynı hatta bizimle birlikte seyahat eden bir kederimiz var. Yani o da olacak arkadaşlar. Çok önemli ve kıymetli bir değerdir aslında keder. Kederi çok küçümsemeyin. Keder insana çok şey söyler ve çok şey anlatır. Keyifle birlikte de yol aldığı zaman değmeyin tadına diyeceğim. Bu arada efendim, nereden? YouTube Hayatta Kır Bana kanalında canlı yayın konumuzun altına bir mesajımız gelmiş. Ay ay ay, kimler varmış burada? YouTube'da karşıma çıkan güzellik. İyi yayınlar canım. İsim de alsam acaba? Sosyal Salata. Yani çok da güzel bir kullanıcı ismim var ama ben şimdi seni tanımak istiyorum. Yani tanıyorum, muhakkak tanıyorum. Sosyal Salata. Acayip bir kullanıcı ismi değil mi? Çok ilginç ya. Çok hoşuma gitti. Sosyal Salata. Hoş geldin, sefalar getirdin. İsmini eğer bağışlarsan süper olacak. Evet efendim, bugün keyif ve keder ve keyfe keder. Aslında neden program ismimiz? Yaklaşık birkaç yıldır sizlerle birlikteyim. Bu birkaç yıl içerisinde keyfe keder sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Nasıl bir iz bıraktı? Ve bundan sonraki zaman diliminde keyfe kederle ilgili neler düşünüyorsunuz? Keyfe keder nedir? Bununla alakalı biraz konuşacağız. Peki neden keyfe keder? Çünkü hayat biliyoruz ki artık yeterince ciddi. Yani ciddiyetin içinde bir de kaos var. Haberler ciddi, işler ciddi, sorumluluklar ciddi, problemler, kaos, karmaşıklık. Yani her şey var hayatın içinde. Bense mikrofonun başında 2 saatliğine ya da 2,5 saatliğine de olsa yüzünüzde bir tebessüm bırakmak istiyorum her gün. Tabii bunun yanı sıra dertleri yok etmek için falan değil. Dertler daima olacak. Onlara bir sözüm yok. Ama bütün bu dertlerimize, sıkıntılarımıza kısa bir mola verebilmek için diyeyim, doğru olsun. İşte bu yüzden bu programın adı Keyfe Keder. Sosyal Salata. Fatoş. Meslektaşım. Vay. Nasıl yakaladın beni? Vallahi çok güzel oldu. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gül yüzünden, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum ama en çok yüreğinden öpüyorum. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım. Evet, keyfe kederi konuşmaya devam edeceğiz. Programın özeline de gireceğiz. Keyfe keder ismini nereden buldum, nasıl buldum veya keyfe keder deyince aklınızda ne canlanıyor, ne düşünüyorsunuz? Keyfe keder kalıbını kullanırken ya bugün keyfe keder yaşayacağım, bugün keyfe keder bir yola çıkıyorum, bugün keyfe keder bir
zaman dilimi açtım kendime falan derken hangi manada kullanıyorsunuz? Bunlara yer vereceğiz. Ben hazırlandım. Şimdi sıra sizde. Hadi bakalım gelsin mesajlar. Efendim, sırada çok yeni bir çalışma var. Çok uzun zamandır da denk gelmedim. Belki ben denk gelmedim. Ama bu yeni bir çalışma. Yavuz Bingöl. Çok sevdiğim seslerden ve yorumculardan. Parçanın ismi Sürgün. Ve bu çalışmayı öncelikle tabii ki onlar bana bırakıyorlar. Ben de önceliği onlara tanıyorum. Tamer ve Günay için gelecek. Ardından şu an radyosu açık olan, Viyana FM dinleyen, benimle birlikte yol alan, evet tatilden önceki son programda ben de varım diyen tüm yol arkadaşlarıma armağanım olsun.

Çok iyiydi değil mi? Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ya Tamer, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önce metin olarak yazmış, sonra şiire çevirmiş. Şiire çevirmek istedim. Düzenleme gerekirse halledersin. Ben de bunu müziğe dönüştürebilirim. Ama şöyle bir okuyayım istersen. Müsaade edersen. Okuyayım mı? Okuyayım. Kırmızı ışık yanar, mikrofon susmaz ama bazen en çok konuşan sesin içinde en derin sessizlik yaşar. Radyocu olmak her gün binlerce yüreğe dokunurken kendi kalbindeki kırıkları şarkı aralarına saklayabilmektir. Keyfe keder çalar bazen bir türkü. Kimi dinleyen gülümser, kimi geçmişine döner. Oysa frekansın öte yanında bir ses vardır. Kendi özlemini kelimelere emanet eden. Çünkü bazı anonslar sadece saat söylemez. Bir hasreti, bir vedayı, yarım kalmış bir sevgiyi de anlatır. Ve yayın bittiğinde stüdyo yine sessizliğe bürünür. Mikrofon kapanır, şarkılar susar. Ama bir radyocunun yüreğinde hiç dinmeyen bir yayın devam eder. Adı özlemdir. Frekansı kalptir. Dinleyicisi ise bir zamanlar sevip de söyleyemeyen herkes. Yok artık ya. Vallahi çok güzeldi. Ve yayın bittiğinde stüdyo yine sessizliğe bürünür, mikrofon kapanır, şarkılar susar. Ama bir radyocunun yüreğinde hiç dinmeyen bir yayın devam eder. Adı özlemdir, frekansı kalptir. Dinleyicisi ise bir zamanlar sevip de söyleyemeyen herkes. Daldın çehreye, şimdi gözden düş. Ya Tamer, çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdın. Bizim için, biz radyo programcıları için zannediyorum ki mikrofonda olmak alışkanlığın ötesi, ne bileyim, bir bağımlılık falan filan derler de ben öyle düşünmüyorum. Çünkü artık 25 yılı devirdim, herhalde 30'a da yaklaştım. Artık öyle bir bağımlılığım yok, mikrofon bağımlılığım yok. Ben kendi adıma, kendi mesleğim adına hep şunu düşündüm. Bugün güzel şeyler söylemem lazım, iyi şeyler söylemem lazım, iyi gelmem lazım. Ve aslında farkına varmadan şöyle bir şey oldu. Ben bütün bunları düşünüp sizlere güzel şeyler söylemek üzere kendimi kurgularken zihnime de emir vermiş oldum ve kendime de iyilik yapmış oldum. Şunu hiç unutmayın. Bu program size iyi geliyorsa, size iyi geldiğinin misli fazlası bana da iyi geliyor.

0: Zengin Fatoş sosyal salata. Ya ben buna bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bazen kederi de keyfe dönüştürmek gerek. Kederin de keyif gibi geçici olduğunu bilmek biraz da. Bazen de kederin sonunun keyif olduğunu bilmek umudu. Ya gerçekten bazen de kederin sonunun keyif olduğunu bilmek umudu. Çok güzel bir umut değil mi? Ve bu mesajın ardından en sevdiğim. Dur bir dakika. Hemen. Ya bazen çok enteresan şeyler oluyor. Hadi neredesin yahu? Vallahi.
1: Güneş hep üstündeyken karanlık yolu unut. Artık orada.

Ve bu mesajın ardından, yani mesajı bir kere daha sizlerle buluşturmak istiyorum. Fatoş'tan gelmiş, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından bize ulaşmış. Bazen kederi de keyfe dönüştürmek gerek. Kederin de keyif gibi geçici olduğunu bilmek biraz da. Bazen de kederin sonunun keyif olduğunu bilme umudu. Ve bu mesajın ardından Mebrure Değilim şarkısı dinlemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Aldım sıraya. Bu arada ben kahvemi almaya gidiyorum. Kahve saatine de giriş yapmış olduk Mebrure ile birlikte. Daha fazla burayı meşgul etmeyeyim demişsin. İstediğin kadar meşgul edebilirsin. Hiçbir problem yok Fatoş'cum. Dinlemedesin. O zaman dinle bakalım. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Kolay gelsin canım demiş. Evet, Mebrure radyolarımızda bizlerle birlikte olacak ve değilim diyecek. Hemen ardından çok güzel bir çalışma daha gelecek. İki güzel çalışma sonra ben buralardayım. Keyfe keder kalıbı için ne düşünüyorsunuz? Siz de nasıl bir iz bıraktı? Program için sormuyorum. Gündelik hayatta kullanırken nerelerde kullanıyorsunuz keyfe kederi? Herhangi bir yerden yardım almadan, yani özellikle yapay zekadan bahsediyorum, yardım almadan aklınıza ilk gelen şeyleri paylaşır mısınız? Bugün WhatsApp mesaj hattımız ne yazık ki problemli ama şöyle bir kere daha deneyeyim, biraz sonra gelecek diye düşünüyorum. WhatsApp'a kavuşacağız biraz sonra. WhatsApp'tan yazan dostlarım varsa an itibariyle mesajlarını göremiyorum. Okuduğum mesajlar Instagram üzerinden, Özlem Ayral profilinden gelen, özel mesaj yoluyla gelen mesajlar ve tabii ki YouTube Hayat Takıl Bana kanalında canlı yayın konumuzun altına gelen mesajları okuyorum. Sizler de buralardan şimdilik ulaşabilirsiniz. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız Keyfe Keder devam ediyor. Ben hemen kahvemi alıp geleceğim. İki güzel çalışmayla hepimizi baş başa bırakıyorum. Lütfen radyonuz açık olsun.

0: 6343-660-19-79'dan artık yazabilirsiniz.
1: Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah.
0: Yepyeni bir çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olduğu Serdar Ortaç, Sibel Can'dan dinlediğimiz, Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz Padişah çalışmasını Aynur Polat'la birlikte yeniden seslendirmişler. Nasıl buldunuz bilmiyorum. Yani keyifli bir çalışma. Tabii mesela Tamer demiş ki Padişah eseri Aynur Polat'ın sesine yakışmamış. Bence diğer eserleri daha güzel. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Şöyle hemen kahvemden bir yudum alacağım müsaade ederseniz. Oh mis gibi.

Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Bediha'nın mesajını Instagram üzerinden aldım. Hayırlı yayınlar ablam, hayırlı cumalar, dualarımızın kabul olup sevincini yaşadığımız bir gün olur. Bir ömür diliyorum, bir gün bir ömür diliyorum. Amin diyorum ben bu güzel mesaja, sana ve dinleyen herkese. Sadece sessiz dinleyecektim aslında, negatif enerjimi hissettirmemek için. Ama bir selam vermeden de müsaitken... Ay, niye negatif enerji? Onu pozitife çeviriyoruz Bediha. An itibariyle onu pozitife çeviriyoruz. Bu arada Instagram üzerinden Fırtına Mehmet'ten çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Vincent'la beraber gülmüşler. Çok güzel tebessüm etmişler. Harikasınız. Hello Vincent. Merhaba, merhaba. Evet efendim, an itibariyle artık WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Böylece Esin'in... Ay çok korktum, yetişemeyeceğim diye, çok şükür geldim ben de. Merhaba ablacığım, selam ve sevgiler dinleyen herkese. Keder de hayata ait, keyif de demiş. Esin'cim, WhatsApp'ta da mesajını görüyorum an itibariyle. Evet efendim, şöyle hemen bir WhatsApp'a geçiş yapacağım. Şöyle efendim, şöyle ne yapıyoruz? YouTube'u da şu tarafa alalım. Bu arada bir isteğimiz var, Zuhal'den gelmiş. Kazım Koyuncu'dan işte gidiyorum eserini istemiş. Bana hatırlat, alacağım bugün sıraya. Programın böyle mola vaktine yakın zamanlarında inşallah buluşturacağım. Evet, WhatsApp'tan kimler yazmışlar? Öncelikle ben şu dakikaya kadar yazanlardan ziyade efendim, kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bir nokta istiyorum. Kimlerin radyosu açık? Firdevs'cim mesela, senin radyon hala açık mı? Selam canım. Umarım tatilin çok güzel, huzurlu geçer sevdiklerinle beraber. Fazla özletmeden kendini tekrar buluşmak üzere. Çok öpüyorum, seviliyorsun demiş sevgili Firdevs. Bediha'nın mesajını okudum. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Enerji içeceği içiyor. Hemen bir yudum alıyorum Bediha'cığım. Afiyet olsun. Valla afiyet olsun. Kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum. Evet, Tamer'in radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Sevgili Güner bizlerle birlikte. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Dijital ekranda keyfek eder Viyana FM. Seyir halinde şu anda, güzel mesafelerin olsun. Her zaman açık demiş. Firdevs'cim. Ay radyonu açık, sen de çok seviliyorsun bu arada. Emine Sultan'ın radyosu açık. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Çok mutlu bir tatil diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demiş. Teşekkür ediyorum, ben de seni çok öpüyorum. Ayten'in radyosu açık. Canımsın sticker'ını aldık. Kimlerin radyosu açık görmeye devam ediyorum. Ve Esin'in radyosu açık. Esin'cim hoş geldin. Cevat'ın radyosu açık. İngiltere'ye sevgiler, selamlar yine yeniden. Ve Zuhal'in radyosu açık. Hepimize afiyet olsun bu. Keyif valla. İçiyorum Zuhal. Hadi aynı anda.

0: Nasıl sürpriz olacak? Epey olmuş yazalı ama açık mı radyonuz? Valla sevgili İsa, eşin bir sürpriz yaptı.
1: Aynı saate kurduk kalbi, yol uzun olsa da birlik duygusu yakındır bir yudum.
0: Evet sevgili Zekai'nin radyosu açık mı?
2: Viyana FM'de kahve saati...
0: Selamun aleyküm Özlem Hanım, hayırlı cumalar, hoş gelmişsiniz. İnşallah hala radyon açıktır, hala dinliyorsundur. Günay, valla günay, radyon açık mı? Kaçakları da yakalıyoruz bu arada. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Hoş gördüm. Nasılsın? Valla çok iyiyim. Kahvem elimde.
2: Keyfim yerinde.
0: Kahvem elimde, keyfim yerinde. İyi tatiller dilerim, güzel bir akşam, hafta sonu dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey gelsin. Valla dinlediysen ne ala, dinlemediysen diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Şöyle bir bakayım. Günay'ın radyosu açık mı hala? Bilemedim.

Evet, Ayten'in mesajına biraz sonra döneceğim. Çok güzel bir mesajı var. Şöyle hemen okumadı olarak işaretleyeyim. Sevgili Nazlı'nın radyosu açık. Ay çok tatlısınız. Stickerlara bak. Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Gonca bizlerle birlikte. Hayırlı günler, iyi yayınlar abla. Teşekkür ediyorum Goncacığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İyi ki kendini ve varlığını hissettirdin. Evet, kimlerin radyosu açık artık 43 660 130 19 79.

Story'de keyif yazarım. Vay arkadaşlar. Ne hale geldik ya. Her şeyimiz sosyal medyayla bağlantılı. Şarkılarımız bile sosyal medyayla bağlantılı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Efendim, ben kahvemi içerken müsaade ederseniz şöyle güzel bir çalışma alayım sıraya. Çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesi. Gerçekten hayat bir masal. Bir kere bunu kabul edin. Bir varmış, bir yokmuş arasında yaşanan bir süreç. Bir nefes al, bir nefes ver arasında yaşanan bir süreç. Ve aslına bakarsanız şunu söyleyebilirim ki bu masalın içerisinde baş kahraman siz olabilirsiniz ya da figüran olabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizle doğru orantılı. Şimdi biliyorsun son günlerde okuduğum kitaptan bol bol sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum. İnsanoğlu gerçekten şikayet ettiği bir şeyler varsa hayatında, dertlendiği bir şeyler varsa önce kendine bir dönüp bir sormalı. Ve kendini bir değiştirmenin yollarını aramalı. Özellikle düşünceler. Hayatımızı hani şekillendiriyor ya. İşte o düşüncelere

biraz düzen vermeli, biraz şeklini değiştirmeli. Düşünceleriniz değiştiği zaman siz de değişiyorsunuz. Geçenlerde bir şey paylaştım sizlerle. Kitabı da buraya getirmiştim ama geri götürmüşüm bahçeye. Gerçekten mutlu insan içindeki iyi şeyleri dışarı vuran insandır. Ve mutluluk dediğimiz şeyi de biz her zaman sizlerle konuşuyoruz. Bugün mutluluktan bahsetmeyeceğim ama gerçekten hayatınızda bir şeylerden şikayet ediyorsanız bir kendinizle yüzleşin. Ayrıca bir şey daha var söylemek istediğim. Bak, o kadar çok şey var ki hepsi birbirine karışıyor. O zaman şöyle yapalım. Ben biraz zihnimi toplayayım. Sizler yazın efendim. Keyfe keder kalıbı sizde nasıl bir intiba oluşturuyor? Keyfe keder deyince aklınıza ne geliyor? İlk aklınıza geleni yazmanızı istiyorum. Ve sonrasında da ben de bir zihnimi toplayayım. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Bir de biliyorsunuz bugün itibariyle bir tatil arasına giriyoruz. Muhtemelen 15 gün ama bir hafta da olabilir. 15 gün sizlerle birlikte olamayacağım. O yüzden de söylemek istediğim gerçekten çok şey var. Evet, şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonrasında mesajlarınıza yer vereceğim. Gitmeden Nazlı'nın mesajına bir yer vermek istiyorum. Bu arada dışarıda oynayan çocukların sesini de kısmayacağım. Bugün bağırmayacağım onlara. Karar verdim. Geçenlerde azarladım, çok üzüldüm sonra. Oynasınlar, o ses de size gelsin. Olmadı stüdyomuzun camını kapatırız. Onların neşesi bize neşe olsun inşallah. Canım özlemim. Merhaba, merhaba. Sıcak mı sıcak bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum. Güzel papatyam. Başından beri dinliyoruz Kevser'le. Öpüyoruz seni demişsin. Ben de sizi öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum. Kevser'im, prensesim. Çok öpüyorum seni de. Ve Selma'nın radyosu açıkmış. Mavi kalplerini koymuş. Çok güzel. Evet, mesajlarınıza devam edeceğim. Sizler de yazmayı ihmal etmeyin. En azından bugün yazın arkadaşlar. Yazın. Şu şarkıya bir kulak verelim.

Evet efendim, ne söyleyeceğimi hatırladım. Şimdi bugün okuduğum bölümde şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bugün sizlerle paylaşacağım. Bugünkü konumuzla da ilgisi yok ama hani aklınızda bir yerde olsun. Bazen karşımızdaki insanlarla ilgili bazı düşüncelere kapılıyoruz. Tabii onların bize tavırlarıyla da doğru orantılı. İşte öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Niye bana böyle davrandı diyoruz. Olmadığı hakkında kötü kötü şeyler düşünüyoruz. Bugün okuduğum bölümde şöyle bir şey vardı, çok hoşuma gitti. Karşıdaki insanla alakalı ne düşünüyorsanız o da sizin için aynı şeyi düşünüyor. Onun için düşüncelerinizi temizleyin, iyi şeyler düşünün, o da sizin için iyi şeyler düşünsün. Hakikaten bu bir kalıp olarak hayatıma yansıdı çünkü zaman zaman ben de bunu yapıyorum. Dolayısıyla biz İyilikten sorumluyuz, sevgiden sorumluyuz, iyi düşünceden sorumluyuz. Bundan sonraki dönemlerde inşallah yine yeniden Keyfe Keder'de sizlerle birlikte olacağım ama her yolculuğa çıkarken hep şey düşünüyorum. Kötü bir şey düşünmüyorum bu arada. Çok iyi şeyler düşünüyorum. Çok mutlu çıkıyorum ama hayatın bir gerçeği var. Gidip de dönememek, dönüp de görememek diye bir tabir var. Dolayısıyla hep böyle hayatı bugün son günümüz gibi yaşasak ya da hiç ölmeyecekmiş gibi yaşasak, ikisi bir araya gelse, bir combo olsa ne kadar güzel olur. O zaman çok daha fazla dikkat ederiz. Hareketlerimize, sözlerimize, yaptığımız, ettiğimiz eylemlerimize, iyiliklerimize, iyi düşüncelerimize, sevgimize, dostluğumuza, her şeye ama her şeye. Dolayısıyla bunu da bugün sizlerle paylaşmış olayım, iz bırakmış olsun. Evet, bugün keyfe kedere dair konuşuyoruz. Mesajlarınıza da döneceğim. Keyfe keder sizce ne demek? Gerçekten umursamaz olmak mı mesela? Böyle kullananlar da var çünkü. Yoksa hayatın yükünü biraz hafifletmeyi bilmek mi? Belki de yıllardır kullandığımız bu sözün anlamını hiç düşünmedik. Ben programlarda sizlerle konuşuyorum. Belki keyfe keder programları olmasaydı belki hiç aklınıza bile gelmeyecekti bu. Keyfe keder aslında Türkçe'de canı nasıl isterse öyle, baktım bugün, canı nasıl isterse öyle, duruma göre, çok da takılmadan, rahatına göre, yani bunlar bu kalıbın karşılığı anlamlarında kullanılmış. Evet, Türk Dil Kurumu'na, böyle konuşamadığım zaman çok sinir oluyorum kendime. Şimdi karşılığı bu. Canı nasıl isterse öyle, duruma göre, çok da takılmadan, rahatına göre. Ama toplumda yerleşmiş bir düşünce var keyfe kederle ilgili. Boş vermişlik anlamında kullanılıyor. Hayır efendim, ben hiç böyle düşünmüyorum gerçekten. Gerçekten her şeyi kafaya takmak mı doğru mesela? Her şeyi ama her şeyi. Hayatta olan biten her şeyi kafanıza taktınız. Ne olacak? Taktınız da ne oldu yani? Yoksa bazı şeyleri keyfe keder bırakabilmek de bir yaşam becerisi mi? Bakın, yaşam becerisi. Hani her konuda becerikliyim ya da birçok konuda becerikliyim diye düşünebilirsiniz. Yaşam becerisi diyoruz keyfe keder felsefesi için. Ve insan her şeye yetişmek zorunda mı? Her şeye yetişmek zorunda mısınız? Her şeye ve herkese. Ya da bu hayatın doğal akışına çok uygun mu? Kontrol edemediğimiz şeyleri bırakabilmek aslında bir güç olabilir mi? Bunları ben soru kalıbı şeklinde bugün hazırladım sizler için. Kontrol edemediğimiz şeyleri, bakın tekrar söylüyorum, bırakabilmek aslında bir güç olabilir mi? Bazı şeyleri kontrol edemeyiz. Sal ipini diyoruz ya, dün de konuştuk ya, salın ipini dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Hayatınızda keşke bunu daha az kafaya taksaydım dediğiniz bir olay var mı? Mesela. Bunu bir düşünün. Yani çok üst üste konuşuyorum ama toparlarız. Hep birlikte toparlarız. Ben size güveniyorum bu konuda. Yoksa iyi ki peşini bırakmamışım dediğiniz bir konu mu bu? Yani bütün bunları konuşurken belki de keyfe keder yaşamak, sorumluluklardan kaçmak falan değil. Gereksiz yükleri omuzdan indirip gerçekten değerli olana yer açabilmek olabilir mi? Olabilir mi? Gereksiz yüklerle yol yürümek ne kadar zordur. Ne kadar insanı rahatsız eder ve
Dedim ya, bir masaldır yaşamak. Sevin Gül Bahadır'ı aldım sıraya, en sevdiğim şarkıyı. Orada hissetmediniz mi bütün bunları? Hatta şöyle, bu arada Sevin Gül Bahadır'la alakalı Tamer şöyle bir mesaj bırakmış. Vay abla, Sevin Gül Bahadır nereden buldun? Epeydir dinlememiştim. Benim kendi özel arşivimde. Sizlerle demek ki hiç paylaşmamışım ama Nazlı çok iyi bilir mesela. Eski programlarda mutlaka paylaşırdım. Yani bir masaldır yaşamak diyebiliyorsak aslında biraz gereksiz yüklerden de arınmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan her şeyi taşıyamaz. Yani her şeyi taşımak zorunda da değilsiniz ayrıca. Ve yüklerle yürümek çok zor değil mi? Bazen bırakmak da, yani o yüklerden kurtulmak da ilerlemenin bir parçası değil mi? Yani ilerlemek istemiyor musunuz? Bu hayat yolculuğunda biraz daha güzel günler yaşamak istiyorum. Biraz daha gönlümce yaşamak istiyorum. Ya her şey bana engel oluyor. Ya bakın, bana bu konuda ne kadar itimat edersiniz bilemem. Ama şunu çok net söylüyorum. Engel olarak gördüğünüz her şey düşüncelerinizin sonucu. Siz yapıyorsunuz. Hayattaki en büyük engeli kendi kendinize siz koyuyorsunuz.

Evet, Zuhal demiş ki, keyfi de kederi de paylaşınca hayat eksik değil, tamam olur. Peki Zuhal'cığım, sana özel soruyorum. Keyifle keder yan yana gelince ne oluyor? Yani kişisel olarak düşün, hiç paylaşmadığını falan düşün, kimseyle paylaşmadığını düşün. Keyif ve kederi yan yana düşündüğün zaman ne hissediyorsun? Sadece hissettiklerini merak ediyorum. Ayten'den gelen çok güzel bir mesajımız var. Demiş ki Ayten mesajında, seninle yollarımız kesiştiği ilk andan itibaren daha seni tanımadan seni çok sevdim. Sesin bana hep huzur verdi. Sanki seni yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim. Özlem ablacığım, sen bizim radyomuzun en kıymetli seslerinden birisin. Seninle yüz yüze tanışınca sana olan sevgim ve saygım daha da arttı. Ya çok küçücük bir andı. Yani çok kısaydı. Teşekkür ederim. Çok olsa da. Sıcaklığın, samimiyetin ve misafirperverliğin hiç unutulmayacak. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bir özlem yangınıdır yaşama. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten. Unutulmaz olmak güzel bir şey. Karşılıklı, şahane, combo. Yani combo keyif. Yani bir tarafın unutması, bir tarafın unutamama. Mesela bir taraf unutuyor ama sen hiç unutmuyorsun. O combo değil. Ama iki tarafın da unutamaması ya da unutmaması, her daim hatırlaması, işte her saatler şunu gösterdiğinde ya biz Özlem Ayral'la kahve içiyorduk diye düşünmesi. Bunlar acayip özel durumlar, biliyor musunuz? Yani bunlar parayla falan satın alınabilecek şeyler değil. Ya hani tabii ki paramız olsun, çok olsun, daha rahat yaşayalım. Ama parayla satın alınamayacak şeylere sahip isek eğer, bence dünyanın en zengin insanıyız.

0: acısı. Canım ablam, sen bizim aileden birisin. Tanıştığımız günden bu yana sen bizim papatyamızsın. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum Aytencim. Gerçekten sizler de öylesiniz. Ve sakın unutma, burada seni seven bir kız kardeşim var. Hayır hayır. Unutur muyum ya? Unutmam tabii. Şimdi Firdevs demiş ki aklımda ortaya karışık geliyor. Söyle bakayım. Bazen şekerli, tuzlu, ekşi, bazen de acı olsa da vazgeçmek. Geçmişi unutmadan geleceğe sarılmak. Hayatı tekrar tekrar tatmak geliyor. Öyle işte. Keyfe keder. Oo, süper bir tanımlama değil mi? Muazzamsınız ya, süpersiniz. Bazen şekerli, tuzlu, ekşi, bazen de acı olsa da vazgeçmemek olacak değil mi Firdevs? Doğru mu? Vazgeçmek değil, değil mi? Orada klavye hatası olduğunu düşünüyorum. Geçmişi unutmadan geleceğe sarılmak, hayatı tekrar tekrar tatmak geliyor. Öyle işte. Çok iyiydi. Evet, Erdatlı babam ne demiş? Şöyle bir mesajına doğru yol alıyorum. Keyfe keder bana anlattığı nasıl istersen öyle hareket veya davran ruh hali. Ruh haline göre. Yani ruh haline göre yaşa. Nasıl istersen öyle hareket et. Doğru. Çok doğru Erdatlı babacığım. Ve keyfe kederi önceden duymamıştım. Esinden gelmiş.
1: Bir masaldır yaşama. Bir özlem yangınıdır yaşama. Acısı, derdi çok ol.
0: Ama yukarıdaki mesajı da okuyacağım. Gülerek başlamış mesaja. Abla ya, bugün benden başka herkes o kadar yavaş geliyor ki bana. Şimdi kahve makinesine bastım, yazıyor ki bana biraz zaman ver. Yuh dedim kendi kendime. Bak o bile zaman istiyor. Sen niye koşturuyorsun? Herkes ve her şeyden bir şeyler öğreniyoruz. Ya kahve makinesinden bile bir şeyler öğreniyoruz gerçekten de. Ve şaka gibi makinenin bana hissettirdiği hayat dersi. Onlar makine gibi geliyor değil mi? Ben bütün eşyaların da canlı olduğuna inandığım için böyle garip bir felsefem var. Bana göre eşyalarım canlı. Oturduğum koltuk, baktığım ekran, arabam. Her biriyle konuşuyorum ara ara. Bu delilik emaresi falan değil. Rahat olun. Bu güzel bir şey. Çünkü bize bahşedilen her şeyin bahşedilmesi bile gerçekten bir teşekkür sebebi değil mi sanki? Keyfe kederi önceden duymamıştım. Seninle girdi lügatime. Ama bana göre doğaçlama yaşamak, istediğin gibi çok takılmadan, incelemeden gelişi güzel. Acep doğru mudur bendeki yarattığı duygu bu? Çok güzel. Evet, keyfe keder sizde ne hissettiriyor? Tekrar soruyu sorayım. Program olarak düşünmeyin. Keyfe kederi bir cümle içinde kullandığınızda kalbinizde nasıl bir şey oluşuyor? Bir de demiş sevgili Esin, hayatta her şeyin olduğunu hatırlatıyor bana. Kederin, keyfin, yan yana güzel olduğunun. Bu arada abla, sana kahve resmi gönderecektim. Bir de baktım ki kahvemi içmişim. Çok aceleciyim bugün. Ya yavaş, ağır, slowly. Aa, hemen içiyorum ben. Hadi sen de o boş fincanı götür dudağına. Benimki boş değil. Valla. Bu arada bugün kahvem gerçekten çok çok manidar olmuş. Ve sevgili Demet demiş ki sesine yüreğine sağlık ablam. Hayırlı yolculuklar, hayırlı tatiller diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevdiklerine birlikte güzel vakitler geçir. Güzel hatıralar biriktir. Allah'a emanet ol. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Amin diyorum. İnşallah çok güzel zamanlar geçireceğiz. Düşüncelerim öyle. Düşüncelerimin içerisine olumsuz tek bir şey sokmuyorum. Yani gerçekten mesela aracımı aldım bilenler bilirler, daha ekonomik gezebilmek için. Çünkü bizim bütçelerimiz öyle çok geniş bütçeler değil. Dolayısıyla rahat gezebilmek için araca tüp taktırdım. Tüp taktırınca yedek lastiğim bütün bagajı kapladı. Mesela yedek lastiği bıraktım. Lastiğim patlamayacak diyorum. Patlarsa da buluruz bir çaresini diyorum. Geçiyorum. Yani en ufak bir olumsuzluğa düşüncelerimde yer açmıyorum. Size de tavsiye ederim. Lütfen size örnek olsun. Kevsercim çok öpüyorum seni. Ve Belia'dan bir mesaj, keyfe keder mesajı gelmiş. Ona geçeceğim. Ama keşke Burak'ın radyosu açık olsaydı. Valla açık olsaydı güzel olurdu. Çok güzel bir Azeri çalışmaya denk geldim. Şimdi bu Azeri çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Sonra Bedia'nın mesajı var. Sevgili Nadiye bizlerle birlikte. Nadiye'nin mesajı var. Hoş geldin ve aleyküm selam diyorum.

Çok güzel değil mi ya? Mehin ve Abbas Bağırov. Abbas Bağırov ve Mehin. Mehin bayan olan, birlikte söylemişler. Hani merak edenleriniz varsa Mehin ve Abbas Bağırov. Dinlemeni. Çok güzel bir çalışma. Çok beğendim gerçekten de. Evet efendim, mesajlarınıza devam edelim. Bediacığım merhaba tekrar. Keyfe keder akışına göre. Hayal kırıklığını sormuştum bana geçen soru cevapta. Biliyorsun mutlaka cevaplarım. Er ya da geç. Ya süpersiniz ya. Vallahi artık şaşırmayacağım bu süperliğinize. Hemen cevap veremem. De ki sebep, hayal kırıklıkların arasında bir tanesini seçmek kolay olmadı. Bir tanesi. Seçmiş bir tanesini. Benim son sözümü biraz... Bir tanesi eşittir düştüğümde, daha doğrusu yeni ayrıldığımda. Düşmek değildi benim için, yeni bir başlangıç, ama insanların baskısında, her işine iyi gününde kötü gününde yanında olduklarım hal hatır sormaya bile tenezzül etmediler. Yeni tanıştıklarım koymaz da onlar koymaz. Çocukluğumun geçtiği insanların vefasızlıkları üzdü beni. Hayal kırıklığı buydu. Bu kadar beklemiyordum. Ama sürekli hayal kırıklığına uğramanın nedenini biliyorum. Herkesi kendim gibi zannetmemde. Şimdi bu hayal kırıklığı üzerine bir söz söyleme hakkına sahip miyim? Beni ya, sahibim, söz bende. Senin hayal kırıklığı dediğin aslında müthiş güzel bir olay. Yani inanılmaz güzel bir olay. Neden biliyor musun? Yaşarken hayal kırıklığı gibi geliyor da, bunu yaşarken kimlerin ne olduğunu öğreniyorsun. Kimlerle geçirdiğin zaman ne kadar önemliymiş, kimler senin için çok kıymetliymiş ya da onlarda sen ne kadar kıymetliymişsin. Ya kötü düşünmeyelim karşıdaki insanlara. Demek ki onu tercih etmişler. Çok da önemli değil. Önemli olan onların davranışları falan değil. Önemli olan senin bir kere hayatı okuman ve olayları birazcık, acaba bana bu olay ne anlatıyor diye sorman. Bırak insanları, isimleri, takılma onlara ya. Vallahi takılma. Mesela şu an keyfe keder. Negatif enerjimin senin sesinle bir anda dinmesi. Bunca yıl neredeydin ablam demezler mi insana? Vallahi ben de bir yerlerdeydim de. Şimdiymiş vakti zamanı Bediacığım. Ben de sizlerle çok önce kavuşmayı isterdim şahsen. Yani gerçekten çok isterdim. Ali abiden de Allah razı olsun. Keşke daha önce tanışsaymışız seni. Bunda da vardır bir hayır. Yok, her şey olması gerektiği zamanda. Gerçekten Ali hocama da buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir platformda bu kadar güzel insanı bir araya toplamış. Bu kadar zeki, düşündüklerini güzel anlatabilen ve almaya müsait bu kadar güzel ismin bir araya toplanması. Vallahi biraz zor bir ihtimal. Bak ben kaç yaşındayım, hiç böyle bir şey görmedim. Bu zamana kadar görmedim ama göreceğim varmış. Demek ki hep böyle istemişim, çok istemişim. Allah'ım demişim, yani ben artık jübilemi öyle bir yerde yapayım ki tam böyle hayalimdeki gibi olsun. Siz de bana hayalimdeki gibi geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller ablam, belki karşılaşırız. Ne güzel olur. Belli mi olur? Karşılaşabiliriz. Yani bu hayatta her şey bizim için. Efendim, tabii ki vazgeçmemek için de huzur varsa, insan güneşle ay gibidir. Sadece ay tutulmaz, bazen de araya sevgi girer, insan insana tutulur. Ya çok iyiydi Firdevs. Hakikaten öyle. Ben hep huzur diyorum, sevgi diyorum. Bunları hayatınıza yerleştirdiğinizde hiçbir şey gözünüz görmez, merak etmeyin. Rahat olun. Relax. Gerçekten öyle. Ve Nazlıcığım, ah biraz geç mi geldim mesaja, inşallah hala içiyorsundur diyeceğim. Hadi gir mesaja. Biz de Sade Türk kahvesiyle eşlik ediyoruz. Benim de Sade Türk kahvem var. Cümleten afiyet şifa olsun inşallah, demişsin Nazlıcığım. O zaman hadi. Afiyet olsun. Biraz soğumuş ama olsun varsın.
Sevgili Nadiye Bulgaristan'dan bizi dinliyor. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizleri görüyorum, çok daha iyi oluyorum. Şu anda sizi dinliyoruz. Bize bir güzel parça gönderir misiniz? Kolay gelsin. Nadiyeciğim, mümkünse ne dinlemek istediğini yazar mısın? Vallahi bugün böyle sizden olsun. Ne dinlemek istiyorsan yaz, hemen alacağım sıraya. Ve şöyle bir devam ediyorum. Yıkamış bardağı ya. İnsan bardağı orada tutar, esin. Bardağı bugün fazlaca tip topum. Tip top? What? What is tip top? Ay ay. Bak ben de bunları bilmiyorum ha. Keyfe keder, vurdum duymaz davranışlar, gençi güzel yaşamak gibi bir şey abla. Vurdum duymazlık yok. Keyfe kederin içinde gerçekten bakın vurdum duymazlık yok. Onu bir çıkaralım. Ben şöyle söyleyeyim. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Öyle söyleyeyim. Vallahi. Tamer'cim, keyfe kederin içinde öyle hissettiriyorsa sana, o hislerinde bir değişiklik yap. Vurdum duymazlık yok. Tadını çıkarmak var. Akışında yaşamak var. Geldiği gibi yaşamak var. Ama vurdum duymazlık yok.

plan yapmayalım, keyfe keder gezeriz. O hayatı biraz keyfe keder yaşamayı seviyor. Saat konusunda çok katı değildir, keyfe keder gelir. Tatilde alarm kurmadık, keyfe keder uyandık. Hafta sonu ne yapacağımıza o gün keyfe keder karar veririz. Bahçeye birkaç çiçek ektik, gerisini keyfe keder bıraktık. Bazen her şeyi planlamak yerine biraz keyfe keder yaşamak insana iyi gelir. Ne bu dünya böyle? Kıyafetini modaya göre değil, tamamen keyfe keder seçiyor. Emekli olduktan sonra sabahları keyfe keder kahvesini içip gazetesini okuyor. Hayatı keyfe keder yaşamak, sorumsuz olmak değildir. Gereksiz kaygılara teslim olmamaktır. Gereksiz kaygılara teslim olmamaktır.

Evet efendim, hayat bize küçük yaşlardan itibaren, ta çocukluğumuzdan, yani bir düşünün, hep aynı şeyi öğretti. Daha çok çalış, daha çok yetiş, daha çok düşün, daha çok plan yap, mutlaka planlı ol, programlı ol. Sanki her şeyi kontrol edebilirsek hiçbir şey kaybetmeyecekmişiz gibi, ya da her şey tıkır tıkır yolunda gidecekmiş gibi. Ama kimse bize şunu söylemedi: İnsan en çok kontrol edemediği şeyler yüzünden yorulur. Bir gün fark ettim. O bir gün çok evvelden bir gün. Keyfe Keder ismini ilk koyduğum, programa ilk koyduğum zamanları düşündüm. Programa hazırlanırken. Hani Arda dedi ya, niçin Keyfe Keder ismini koydun? Keyfe Keder, Özlem Ayral ile Keyfe Keder, Miraj ile Keyfe Keder. Tarihe baktığım zaman cumartesiyi pazara bağladığımız gecelerde gece programımızın ismiydi. Gece programı böyle çok melankolik, çok hüzünlü, böyle çok şiirli, çok duygusal, çok romantik falan oluyor ya. Yani orada bir keder var, gecenin getirdiği bir hissiyat var, bir ağırlık var. Ama yanında bir de keyif olmalı diye düşündüm. Sonra şey geldi aklıma, çok iyi hatırlıyorum. Hayatı ne kadar ciddiye alıyoruz dedim ya. Ne kadar ciddiye alıyoruz. Ve fark ettim, bizi tüketen yaşadıklarımız falan değil, zihnimizde defalarca yaşadıklarımız, yani düşüncelerimizde yaşadıklarımız. Ya bir kere yaşıyorsun bir acıyı ya da kederi, geliyor ve geçiyor. Ama biz onun peşini bırakmıyoruz. Günlerce debeleniyoruz o düşüncenin içerisinde. Yani bir kuyunun içindeyiz, kendi kendimize yapıyoruz bunu. Ve bunu defalarca yaşıyoruz. Henüz olmamış ihtimaller, yıllar önce birikmiş konuşmalar, artık geri gelmeyecek insanlar, hepsi böyle kafamızın içinde cirit atıyor. Üstelik o acıya tutunduğumuz an itibariyle acı ortadan kayboluyor, başka acılar yerleşiyor. Yani bambaşka şeylere atlama yapıyor zihin. İşte tam burada Keyfe Keder başlıyor benim için. Değerli dostlar, hayır, bu hayatı ciddiye almamak falan değil, bu sorumluluklardan kaçmak falan da değil. Keyfe Keder, değiştiremeyeceğiniz şeylerle kavga etmeyi bırakmanız. Bırakın artık değiştiremeyeceğiniz şeylerle kavga etmeyin manasını taşıyor. Benim için öyle. Yani ben değiştiremeyeceğim şeylerle kavga etmemeye başladım. Neden? Çünkü hayatın en büyük ironisi ne biliyor musunuz? Her şeyi kontrol etmeye çalışan insan sonunda kendi huzurunu kaybediyor. Ya bırakın salın ipini biraz. Mevlana ne güzel söylemiş. Akışında yaşa, su akar yolunu bulur. Mevlana eylerse güzel eyler. Bunları bilmiyor muyuz? Ama niye yaşamıyoruz? Bildiğimiz şeyleri.

0: baharımmış duydum.
1: Mesela lütfen bir ağaca bakın bir gün. Hemen değil. Birkaç gündür çok rüzgar var burada. Çok tatlı bir rüzgar var. Ama bayağı ağaçları yere eğen şiddetli bir rüzgar var. Bir ağaca bakın. Rüzgar estiğinde dalları direnir. Ama tamamen katılaşmaz. Böyle sallanır. Yani rüzgar onu eğer öyle bırakmaz. Öyle donup kalmaz. Bir izleyin böyle sallanır. Hayal bile edebilirsiniz. Eğilir, bekler. Yeniden doğrulur. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, doğa çok iyi biliyor. Her fırtınayla savaşılmaz. Biraz eğilmeyi bilmek lazım. Belki de insan da biraz doğadan öğrenmeli her şeyi. Şöyle bir doğayı izleyin. O size bir sürü şey öğretecek. Her sözü cevaplamak zorunda değilsiniz. Bakın. Gerçekten böyle bir mecburiyetiniz yok. Her tartışmayı, her münakaşayı kazanmak zorunda değilsiniz. Her yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda değilsiniz. Her kaybı telafi etmek zorunda değilsiniz. Bazı yükler omuzdan değil, zihinden indirilmeli. Programlardaki en büyük amacım buydu bugüne kadar. Bundan sonra da kavuşursak inşallah yine aynı amaç doğrultusunda keyfek eder. Hayatın bütün o kaosuna, yüklerinize rağmen 2 saatlik yolculukta o yüklerinizi indirtmeyi başarabiliyorsam ne ala. Sonradan siz bilirsiniz ya, o yükle yürümek hoşunuza gidiyorsa yürüyün arkadaş, oraya karışamam. Ama keyfek eder programında o yükler indirilmeli. Mor, mor, mor, belki mutluluğun sırrı daha fazlasına sahip olmak falan değil. Bunu sık sık konuşuyoruz. Daha az yük taşımak. İşte bu yüzden keyfe keder benim için umursamazlık değil. Boş vermişlik değil. Neyin gerçekten önemli olduğunu fark edebilmek. Çünkü sevgili arkadaşlar, hayat her şeyi sımsıkı tutanları değil. Zamanı geldiğinde bırakmayı bilenleri de ödüllendiriyor. Zamanı geldiğinde bırakın gitsin. Salın ipini.

Ve belki de insanın kendine söyleyebileceği en güzel cümle. Her şey benim kontrolümde olmak zorunda değil ama huzurum benim seçimim olabilir. Ne dersiniz?

Evet, Esin'in mesajıyla devam edeceğim. Arda, açık mı radyon? Düzeldi, düzeldi. Ben senin mesajını okudum Instagram'dan. Bir dakika, yeni bir mesajın mı var? Şöyle hemen giriyorum. Varsa buraya... Ha, varmış. Aa, çok güzel. Bir dakika. Aha. Harika bir şey oldu. Arkadaşlar, çok inanılmaz bir şey oldu. Ay. Şu şarkıyı bir dinleyin. Bu arada bir isteğimiz var. Nadiye'den gelmiş. Leylim Ley, İbrahim Tatlıses'ten. Alacağım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Oo, korkunç bir şey oldu. Güzel bir şey çevirebilir miyim bilmiyorum.

Malumunuz biliyorsunuz dişlerimle alakalı bir süreçten geçtim ve her şey bitmişti. Pazartesi yolculuk var ve hiç olmayacak bir şey oldu. Operasyonla yeni dişlerime biliyorsunuz kavuşmuştum. Onlar elime geldi biraz önce. Hadi bakalım nereye gidecek bu yolculuk? Arda'cığım bu arada fotoğraftaki o güzellik kim? Çok güzel maşallah size. Mesajını okumuştum bu arada, Kadıköy'de hastaneye gideceğini söylemiştin. Ben de çok geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Nasılsın bu arada? Hastamız nasıl?

0: sevgili Nadire, İbrahim Tatlıses'ten Leylim Ley isimli çalışmayı istemiş. Ben de aldım sıraya.
1: Küçücük yüreğimde ben.
0: Şimdi sevgili Arda, geçtiğimiz soru cevap gününde programın son demlerinde bir soru sordu. Neden programın ismi Keyfe Keder? Zannediyorum şu dakikaya kadar anlattıklarımdan neden olduğunu anlamışsınızdır. Ama bir kere daha söylemek istiyorum. Hayatımızda keyfe keder anlarımız olmalı. Mutlaka olmalı, bunu sakın unutmayın. Ben keyfe keder ismini koyarken boş ver, hayatı biraz da boş ver, umursama hayatı falan manasında söylemiyorum. Hayatı biraz daha hafif taşı, hafif. Çünkü programlarda farkındaysanız bazen umudu konuşuyorum, bazen hikayeler anlatıyorum, bazen bilimsel bilgiler paylaşıyorum, bazen insanların içini ısıtan, sizlerin içini ısıtan sohbetler ediyoruz birlikte. Ortak noktaya baktığımız zaman dinleyici iki saatliğine hayatın yükünü biraz olsun kapının önünde bırakıyor mu diye soruyorum programdan sonra. Yol arkadaşlarım, acaba iki saatlik süreç içerisinde işte düşüncelerinden biraz arınıyorlar mı, yorgunluklarını bir kenara bırakıyorlar mı, birazcık daha evet ya böyle düşünmem gerekiyor diyebiliyorlar mı? Bütün bunları programdan sonra mutlaka kendime soruyorum. Efendim, keyfe keder sözcüğü aslında sözlükte, bazı sözlüklerde pek üzerinde durulmayan, önem verilmeyen anlamında açıklansa da ben bunun altını çizerek söylüyorum. Günlük dilde daha çok rahatına göre, çok da takılmadan yaşama halini çağrıştırıyor. Ve ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Dertleriniz yokmuş gibi davranın demiyorum. Böyle bir şey demiyorum. Dertleri yok sayamayız. Hepimizin dertleri var ayrıca. Ama dertleriniz yüzünden, onlar yüzünden yaşamayı da ertelemeyin diyorum. Evet Nadiyeciğim, isteğini sıraya aldım. İyi dinlemeler diyorum.

0: müzik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

0: Evet, zaman içerisinde kırgınlıklar yaşıyoruz. Birileri geliyor, kalbimizi kırıyor. Kırsınlar efendim. Valla kırsınlar. Çok da önemli. Önemli mi? Yani tabii kıymet verdiğiniz insanlar yaptığı zaman önemsiz demek mümkün değil. Ama taşımayın o yükü gerçekten. Demek ki kırmaları gerekiyormuş. Yani gerekiyormuş, öyle gerekiyormuş. Şimdi Ispartalı Ayşe'yi görüyorum şu anda. Ayşe'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu arada çok zor konuşuyorum. Ama başıma gelen var ya, ne derler, pişmiş tavuğun başına gelmezmiş. Aa, yarın cumartesi, pazartesi sabaha karşı yolcuyum ve bu dişle alakalı ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Evet, selamlar ablam. Ay, çok geç kaldım, çok özleyeceğim seni. Dertler derya olmuş diyen Ayşe'cim, söz sende.
1: Ablacığım, bugün de kaçırdım seni. Ya yanımda bir tane bayan var, ona iş öğretiyorum ve çok yorucu geçiyor. Ağzım yüzüm kuruyor o derece. İnşallah 2 hafta sonra seninle beraber karşılıklı kahve içer miyiz?
0: İçeriz.
1: Sen Isparta'ya geldiğinde.
0: İnşallah. İnşallah. Lerinizi ben seviyorum, lafı güzaftan usandım, haz etmiyorum. Bana keyif ve keder nasıl bir his veriyor diye sordun. Evet, sormuştum. Zuhal, nasıl olsun, ikisi de birbirine sarılıyor, İkimiz kardeşiz deyip hallediyoruz. Kim kimden üstün, kim kimden üstün, %50-50 mi, yarı yarıya? Yordunuz beni. Ay, bu şarkı bize göre değil ya. Hayır, ben yorulmadım. Geç. Efendim, elim dişimde. Şimdi son sözlerimi söyleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. İnsan ömrü boyunca iki valiz taşıyor. Birinde gerçekten yaşadıkları, diğerinde hiç yaşamamış olduğu ihtimaller. Öyle hayal edin. İki tane valiziniz var. Birinde yaşadıklarınız, birinizde yaşama ihtimaliniz olanlar. Ne gariptir ki en ağır olan çoğu zaman ikinci valiz. Yani ihtimaller valizi diyorum ben ona. Ya öyle olursa, ya beni yanlış anlarsa, ya başaramazsam. Bakın, bunlar örnekler. Şimdi bu söylediğim 3 cümle milyonlarca insanın uykusunu kaçırıyor. Oysa henüz gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Ortada bol yok, yumurta yok. Ama düşünüyor, bütün gece uykusuz kalıyor falan filan. İşte tam da bu yüzden bazen keyfe keder demeyi bilmek lazım. Bakın, tekrar söylüyorum, bu bir umursamazlık değil. Lütfen karıştırmayın. Çünkü umursamaz insan hiçbir şeyin değerini bilmez. Keyfe keder yaşayan insansa neyin gerçekten değerli olduğunu bilir. O yüzden keyfe keder der. O yüzden umursamazlık yok. Keyfe kederin içinde yok. Yollar hep yokuş gibi, sevmeler sığmış gibi. Şimdi bir çocuk düşünün. Deniz kenarında saatlerce kumdan kale yapıyor. Akşam olunca bir dalga geliyor, kaleyi yıkıyor. Yani hatta akşam olmadan bile gelip yıkabiliyor. Çocuk ne yapıyor? Birkaç dakika üzülüyor, sonra yeniden o kaleyi yapmaya başlıyor. Vallahi ben çok yaptım bunu. Siz de yapmışsınız.

haksızdır diye düşünüyorum. Biz olsak belki de günlerce neden yıkıldı, niye geldi o dalga, niye yıktı o kaleyi diye düşünür müydünüz? Valla düşünenler vardır. Kale bir örnek, bir metafor. Kaleyi kale olarak düşünmüyorsunuzdur zannediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Neticede orada bir metafor yapıyorum. O kafanıza taktığınız kumdan kaleler var ya, hani dalganın yıktığı kumdan kaleler. Ya yeniden yapabilirsiniz. Ben ağaç örneğini verdim biraz önce. Sonbahar geldiğinde yapraklarını bırakıyor değil mi? Yapraklar düşüyor. Çünkü neden? O ağaç biliyor ki tutunmaya çalışırsa yeni filizlere yer kalmayacak. Efendim, insan çoğu zaman kırgınlıklarını, pişmanlıklarını ve korkularını ne yazık ki senelerce taşıyor. Ben de taşıdığım zamanlar oldu, itiraf edeyim, ama var ya artık asla yapmıyorum öyle bir şey. Asla kelimesini de kullanmayacaktım ama belki arada yapıyorumdur. Ama yapmamaya gayret gösteriyorum diyeyim, doğru olsun. Yani böyle çok da kafaya takmıyorum. Bir şey yaşandıysa yaşanması gerektiği için yaşanmıştır. Biraz önce programda korkunç bir şey yaşadım dedim ya. Yani gerçekten bakın, pazartesi sabaha karşı tatile gideceğim. Önümüz cumartesi, pazar ve benim bu dişlerimle alakalı ne yapmam gerektiğini şu anda hiç bilmiyorum. Ama bir şey yapacağım yani. İllaki yapacağım. Hiç problem değil. Şimdi başka biri olsaydı bilmiyorum ne kadar üzülürdü. Üzülmüyorum ya. En kötü dişsiz giderim ya. Hiç dişim olmasa ne olur. Sıvı gıdayla beslenirim 15 gün. Maskeyi takarım yüzüme. Oh mis gibi. Mikroplardan da uzak olurum. Kaçsa, baharım gelmiş gibi. Evet, demiştim ya, insan çoğu zaman kırgınlıklarını, pişmanlıklarını ve korkularını çok uzun süre taşıyor. Yani ağır bir yük bence. Sonra da neden yoruldum acaba, çok yorgunum, birikmiş yorgunluklarım var dün söylediğimiz gibi. Belki de cevap çok yakınımızda, öyle değil mi? Çünkü her yük omuzda taşınmıyor. Bazıları zihinde ve düşüncede, kalpte taşınıyor. Ve zihnin taşıdığı yükler... bazen dünyanın en ağır yüklerinden bile ağır gerçekten. Keyfe keder demek gibi. Hayatımda hiçbir sorun yok demek değil. Her sorunun hayatımın tamamını ele geçirmesine izin vermeyeceğim demek. Az önce bir fiil örneğini yaşadık. Valla dişlerim elime geldi. Ve ben 3,5 senedir özlediğim insanlarla karşı karşıya geleceğim, tatil yapacağım hayali içindeyken düşünsenize, izin versem şimdi o üzüntüye. Aha, programı da bırakıp gitmiştim he. Talih kuşu. Her sorunun hayatımın tamamını ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Keyfe keder. Çünkü hayat bir fincan kahve içerken edilen sohbet kadar kısa, inanın. Yolda karşılaşılan bir tebessüm kadar değerli, ama çok değerli. Sevdiğimiz bir insanın iyi ki varsın demesi kadar anlamlı. Belki de mutluluk daha fazlasına sahip olmak falan değil, öyle değil mi? Daha fazlası belki bize ağır gelecek. Belki mutluluk taşıman gereken yükleri fark edebilmek. Hadi bakalım, yüklerinizi bir fark edin. İşte bu yüzden keyfe keder bir boş vermişlik değil, bir yaşam sanatı. Ben yaşam becerisi diyorum, yaşam sanatı diyorum. Becerebilenler yola daha rahat gidiyorlar. Hayatın ağırlığını inkar etmeden ama onun altında ezilmemeyi seçmek bence. Hak yiyenler beklesin. Çünkü günün sonunda geriye şu soru kalmıyor mu değerli yol arkadaşlarım? Hayatı gerçekten yaşadım mı? Yoksa sadece onu düşünerek mi geçirdim?

Efendim sizlerle geçirdiğim her zaman dilimi çok kıymetli gerçekten. Bana çok şey öğrettiniz. Karşılıklı bir alışveriş halindeydik. Kaç senedir birlikteyiz vallahi saymadım ama dün gibi başladığım günü dün gibi hatırlıyorum. Sonra tatillere gittim geldim. Aralar verdik, molalar verdik, bir araya geldik. Birbirimizi özledik, sonra yine kavuştuk, yine ayrıldık, kavuştuk falan filan derken arada geride kalan zaman. Ömürdendi ve çok güzel zamanlardı. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Harika insanlarsınız. Lütfen kendi kıymetinizi iyi bilin. Ne kadar kıymetli olduğunuzu kendi kendinize söyleyin. Benim size söylememe gerek yok. Siz bilin, önce siz bilin, önce sizin bilmeniz önemli. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aydal. Hepinizi çok seviyorum. Bir hafta ya da iki hafta yokum. Valla bir haftanın sonunda ruh halim belirleyecek ikinci haftayı. Hadi biz iki hafta diyelim ama bir hafta sonra bir sürpriz yapıp geldim buradayım diyebilirim. Beni özleyin, ben sizi çok özleyeceğim. Ama ne kadar enteresan değil mi? Giderken sizi özleyeceğimi biliyorum ama bir yandan da kavuşmak istediğim, kavuştuğum zaman çok mutlu olacağım insanlar var, isimler var, Çınar var, Merve var, Buğra var. Bana iyi yolculuklar. Döndüğüm zaman bomba gibi döneceğim inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Efendim, bu arada Kazım Koyuncu'yla da bakayım vaktim var mı? Bir dakika, vaktim var, tamam. Kazım Koyuncu'yla aranızdan ayrılacağım bir an. Allah dedim, 5:30 mu oldu Türkiye saatleriyle? O kadar çok mu kaldım falan oldum? Ne diyecektim? Ne diyecektim? Efendim, öncelikle sponsorlarıma teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket hali hazırda. Viyana'da olanlar lütfen ya ben yokken bir gidin. Böyle fotoğraflar falan çekin. Hiç kimse yokluğumu aratmayın. Ne bileyim benden selam götürün. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'i çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili güzel bir gün ve yaşam diliyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Vallahi bir şey içerken korkuyorum şu anda. Dişlerim tekrar elime gelecek çünkü. Olsun, Pindrinks'i şöyle bir yudum. Aldım bir yudum. %100 yerli ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, katkısız ve şu sıcak yaz günlerinde gerçekten de bize arkadaşlık ettiği için ve programımıza sponsor olduğu için ve Radyo Viyana FM'inde katkıları var. Viyana ile buluşturdu Pindrinks'i. Radyoma da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür tabii ki sizlere. İyi ki varsınız. Şöyle bir bakıyorum. Allah'a emanet olun ablacığım. Yolunuz açık olsun. Bol keyifli, bol muhabbetli, bol sevgi dolu bir tatil diliyorum. Öpüyorum demiş Zuhal. Zuhal'cığım ben de seni çok öpüyorum. İnşallah diyorum. Prensesim seni çok öpüyorum. Kevser'cim bak buralardan arama yapma çünkü açma ihtimalimiz yok. Sonra boşta kalma. Seni seviyorum Kevser'cim, çok öpüyorum. Ve dilediğince geçireceğin dur bakayım bir dakika. Anlamaya her zaman müsaittim. Bu mesajı okumadım. Esin'den gelmiş. Anlamaya her zaman müsaittim. Olmaya çalıştım. Hayatımda her zaman bir dakika, olmaya çalıştığım hayatımda her zaman hayatımda ama anlattıklarımı, demek istediklerimi anlayana ihtiyacım vardı. Onu da sende hissettim ablacığım. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli bir şey hayatta. İyi ki girdin hayatıma. Vallahi Esin'cim bir şey söylemeyeceğim. Sen biliyorsun zaten benim düşüncelerimi. Sen de iyi ki girdin hayatıma. Dilediğince geçireceğim bir tatilin olsun ablacığım, seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla ve mutlu kal demişsin. Ya çok teşekkür ederim. Vallahi çok özleyeceğim sizi. Ve sevgili Firdevs'cim. Karagül'le gelmiş. İçelim hem keyiften hem keyiften. Vallahi şu anda hiçbir şey içemiyorum Mebrureciğim. Vallahi hiçbir şey içemiyorum ne yazık ki. Ne olacağım da meçhul.
Emine Sultan, emeğine yüreğine sağlık ablam, çocuklarına çok selamlar, iyi tatiller. Çok özleyeceğim seni demiş, ben de sizi çok özleyeceğim. Çok iyi geliyorsun ablam, iyi ki varsın, iyi tatiller ablam. Ayşe'cim vaktin olursa bugün program tekrarını dinlemeni tavsiye ediyorum. Özellikle hepinize tavsiye ediyorum ama özellikle Ayşe'ye tavsiye ediyorum. O nedenini dinledikten sonra anlayacak.

0: Evet efendim, şöyle bakıyorum, hayırlı cumalar, iyi tatiller diliyorum sana demiş sevgili Şenol. Şenolcuğum çok teşekkür ederim. Evet, benden bugünlük bu kadar olsun. Çok güzel bir eserle aranızdan ayrılacağım. Kazım Koyuncu, işte gidiyorum. Geleneksel bir mola zamanlarında geleneksel bir şiirim var. O şiirle aranızdan ayrılacağım. Hepinizi en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Çok güzel günleriniz olsun. Çok güzel akşamlarınız, çok güzel sabahlarınız olsun. Keyfe keder yaşamayı ihmal etmeyin. En azından bazı zamanlarda keyfe keder yaşayın. Evet, Kazım Koyuncu devreye girdi. Ben şiiri okuyup hiç anonsa girmeyeceğim. Tatil dönüşü inşallah sizlerle birlikte olmayı hayal ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere efendim. Hiç kimse buyur etmedi beni bu dünyada hiçbir yere. Ama açtım bütün kapılarını tekmeleyerek, bütün engelleri göğüsleyip yıkarak. Buyurun dediler, buyurun dediler o zaman incelikle. Buyur ettiler ve buyurdum.
1: Bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidip.
0: Elimden geldiğince görevimi yaptım. Gülümsedim hıçkırıklarımı boğarak. Sonunda kimsenin yorulmadığı denli yoruldum. Artık kapılar açık kalsın. Kapılar açık kalsın. Bundan sonra girenlik.
1: Bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyor.
0: Bundan sonra girenlere. Şimdi dinlenmeye gidiyorum. Hoşça kal güzel dünyam. Hoşça kal güzel insanlar. Hoşça kalın.

En iyiler. Biyonerden. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya ekonomisinde durgunluk sürüyor. Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yalnızca %0,1 büyüdü. Hizmet sektöründeki sınırlı toparlanmaya rağmen sanayi ve inşaat sektörlerindeki durgunluk devam ediyor. Uzmanlar özel tüketimdeki artışın ekonomiye kısmen destek sağladığını ancak genel büyümenin hala oldukça zayıf seyrettiğini belirtiyor. Avusturya'da akaryakıta vergi indirimi geldi. Avusturya hükümeti son dönemde yeniden yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimini Ağustos ayı sonuna kadar uzattı. Buna göre 1 Ağustos'tan itibaren litre başına 1,9 sent vergi indirimi uygulanacak. Temmuz ayında bu indirim 0,8 sent olarak uygulanıyordu. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Ticaret Odası Başkanı görevinden istifa etti. Geçtiğimiz haftalarda medyaya sızan konuşmalar ve yaşanan tartışmaların ardından Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck görevinden istifa etti. Ruck aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü Viyana Ekonomi Birliği Başkanlığını da bıraktı. Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Yoksul ailelere 150 euro okul yardımı verilecek. Avusturya'da asgari gelir güvencesi altında yaşayan veya sosyal yardım alan ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için bu yılda 150 euro okul başlangıcı desteği verilecek. Schul Start Kılar programı kapsamında yaklaşık 48 bin çocuk bu destekten yararlanabilecek. Temmuz sonundan itibaren dijital kuponlar kullanılabilecek ve Ekim ayı sonuna kadar Avusturya genelindeki anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Şiddetli fırtına, sel ve heyelanlar hayatı durdurdu. Tirol eyaletinin Schölden kasabasında çarşamba akşamı etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda yol ulaşıma kapanırken atık su arıtma tesisine ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Yetkililer can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu açıkladı. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Tuna Nehri'ne atlayan adam hayatını kaybetti. Viyana'da meydana gelen trajik olayda köprüden yeni Tuna Nehri'ne atlayan 41 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Viyana'da bugün kavurucu sıcak bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş Danimarka'dan turla dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Danimarka'nın Michelin ekibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Siyah beyazlılar İstanbul'da oynanan ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor hazırlık maçında kaybetti. Avusturya kampı kapsamında Salzburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor oynadığı ikinci hazırlık maçında El Sa'da 1-0 mağlup oldu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

Su que me haya, carga de Dios.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Hepinize güzel bir cuma akşamı diliyorum. Ve şimdiden de iyi hafta sonları. Viyana FM'de haftanın kapanış programıyla sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Akif Özcan Ender'in sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum sizlere. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla birlikteyiz. Güzel bir çalışmayla başladık. Esin Kaya, Emre Avcı, Vay Vay radyonuz doldu. Hemen ardından Melis Karaduman'la devam edeceğiz programa. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle dolu. Yine keyifli, yine güzel bir programa imza atalım istiyorum. WhatsApp iletişim ve istek mesaj hattımız +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar. Efendim, yoldakilere iyi yolculuklar, tatilcilerimize iyi tatiller. Ben de bu akşamki programın ardından mini bir tatile çıkıyorum, bir haftalık. Sonra devam edeceğiz inşallah.
1: Seni sevmek yavaşça işleyen bir hastalık. Adını koy.

0: Viyana FM.
1: Sevgili Gökhan 10. Viyana'dan selamlar, iyi akşamlar dilekleri ulaşmış. Çok teşekkür ediyorum. Bir yandan dükkanda temizlik yapıyoruz, bir yandan da sizi dinliyoruz demiş. Sefo'dan bir şarkı çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin abim demiş. Sizlere de kolay gelsin arkadaşlar.

Bu arada sevgili Kemal Seyyay de dinliyor. O da hoş geldin üstadım, iyi yayınlar, iyi akşamlar, selam, sevgiler ve saygılar gönderiyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sevgili Kemal Seyyay. Hoş geldin abiciğim. Emre Aydın'dan hoşça kal istiyor. Onu da aldım tabii ki listeye. Önce 3 kuruş ve Tenimde şarkısı Viyana FM'de Akif Özcan'la sizinle buluşuyor. Ardından Sefo, İrem Derici, Emre Aydın ve daha fazlası Viyana FM'de sizinle olmaya devam edecek. Siz de istek ve mesajlarla bana ulaşabilirsiniz. +43 660 130 1979'dan. +660 130 1979. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

Biyonerva. Yine çok güzel bir şarkıydı efendim, geride bıraktık. Sefo ve Kapo, Isabella ile radyonuzdaydı. Akif Özcan nasılsınız? Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam. Ayşe Hanım Hollanda'dan bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, selamlar. İyi akşamlar Akif Müdür, nasılsınız? Ramazan Talay'dan bahar gözlü mümkün mü demiş. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanımcığım sağ olun, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Almanya'ya selamlar, bahar gözlüm. Tabii ki mümkün. Alıyorum listeye, birazdan göndereceğim. Siz de seçebilirsiniz demiş. Estağfurullah. Yani tabii genelde pop şarkılar çalıyoruz ama ara ara böyle hareketli oyun havaları falan da yayınlıyoruz yani. Sizi de kırmıyoruz. Bazen benim de böyle gönlümden geçiyor. Haftayı da kapatıyoruz. Tatil öncesi son yayınla sizlerle birlikteyiz. O yüzden böyle güzel güzel şarkılar dinleyelim. Yani ağırlıklı tabii böyle pop şarkılar olursa çok daha memnun olurum ama yine de gönlünüzden geçenleri yazmanızı isterim tabii ki. Herkes mutlu olsun. Herkes keyif alsın programımızdan. Artı 43 660 130 19 79. Yalnız tabii hareketli olursa sevinirim. Yani orta hareketli ya da tam böyle hareketli şarkılarla yürüyelim istiyoruz programda. Artı 43 660 130 19 79 Cansu Salzburg'dan bizimle. Arabaya bindik eşimle beraber sizleri dinliyoruz demiş. Ben de Aydın Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum, eşime gelsin diyor. Sevgili Cansu'ya ve kıymetli eşine armağanımız olsun. Erkan Kurt 11. Viyana'dan selamlar abi, sesine sağlık. Simmering'de dükkanda arkadaşlarla bir yandan sizi dinlerken bir yandan da çalışmaya çalışıyoruz demiş. Canım benim, Allah kolaylık versin, bol kazançlar. Simgeren'de bir şarkı çalarsan sevinirim abi, buradaki herkese gelsin demiş. Çok teşekkürler, sevgiler.

Ya bizim Ayşe Hollanda'dandı. Ben nereden Almanya dedim öyle. Az önce çünkü Almanya'dan bir mesaj okudum değil mi? Heh, Ceren miydi? Köln'den, Almanya'dan selamlarını göndermişti. O sıra herhalde kafam böyle fena gitti. Bizim Ayşe Hollanda'dan tabii selamlar gönderelim, kusura bakmasın. O da diyor ki ooo ben de tatile gidiyorum, iyi tatiller demiş. Çok teşekkürler, sana da iyi tatiller. Tabii tatil dönemindeyiz, birçok kişi tatilde ya da tatil yolculuklarında şu anda. Herkese iyi tatiller diliyoruz. Güzel bir yaz olsun inşallah hepimiz için. Bu arada sevgili Kemal Seyyah'ya o da Emre Aydın'dan bir şarkı istemişti ama Hoşça Kal. Aynı duyguda Git şarkısıyla değiştirmek istiyorum abi mümkünse. Çünkü böyle hareketli ritimi gidiyoruz ya Hoşça Kal. Şimdi aklıma geldi o biraz da böyle slow bir şarkı. Git'le değiştirsem mümkün mü? Bekliyorum. Bu arada sevgili Ayşe, Ramazan Talay Bahar gözlüğümü de aldım, isteği onu da göndereceğim. Hadi bakalım devam.

Kulaklarınızda oldu. Sevgili Kemal Seyyay diyor ki kral yayın akışına uygun olsun diyor. Senin seçimine onay veririm diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ya Hoşçakal'ı da çok seviyorum. Harika bir şarkı. Hani kızım böyle az önce de tam böyle ritimlerden falan bahsettik. Hani dedim ya orta hareketli ya da tam hareketli şarkılar isteyelim diye. Çok da böyle baymayalım programı. Yani Hoşçakal'ı özellikle istiyorsan vedada onu da çalabilirim. Ama en azından Git'i çalalım. Biraz daha yürüsün bari şarkı istedim. Madem bana bıraktın bu şarkısı da çok güzel. Zaten biri Hoşçakal, bu da Git. Duygular hemen hemen aynı. Ne dersin? Kemal Seyyahi için, tüm Emre Aydın sevenler için.

Dirty First Jam. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'dasınız. Yavaş yavaş ilk saatin sonlarına doğru yanaşıyoruz. Merhaba Akif, istek falan istemiyorum demiş. Sadece güzel bir tatil mesajı için geldim. Allah'ıma emanet ol demiş. Kendine çok iyi bak diye. Çok teşekkür ederim sevgili Raşit'cim. Çok sağ ol. Ailenle birlikte güzel vakit geçirmeyi Rabbim nasip etsin. İnşallah sağlıkla, huzurla diyor. Saygılarımla diyor. Saygılar, sevgiler benden de sana.

Gideceğiz. Kaan'a selamlar, İsviçre'de bize dinliyor. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Uzandım ve radyoyu açtım diyor. Günün yorgunluğunu atacak güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Güzel bir anons bekliyorum sizden diyor. Kaan'cığım sevgiler, iyi akşamlar. Bindrings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan canlı yayında Viyana FM'de sizlerle. +43 660 130 1979'dan.

Doğulu düzenlemesi Yaşar yorumuyla Babalar Gibi radyolarınızda olduğu herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla Öykü Derter. Bir daha dönmem diyecek. Ardından güzel birkaç şarkımız daha var. Onları dinleyeceğiz. Sonrasında istekler, mesajlarla devam. Akif Özcan'lasınız. Viyana FM'de devam.

0: Yine güzel bir şarkıyı da geride bıraktık. Sevgili Kemal Seyyay'dan bir de sesli mesajımız var. Duyalım.
1: Mikrofonların kralı Akif Özcan Üstadım ve tabii ki Viyana FM'in çok değerli dinleyicileri. Hepinizi en kalbi selamlarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Tabii ki yayın akışına uygun eserlerle devam etmek hepimizi daha güzel, daha mutlu olmamıza vesile oluyor.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Kemal Seyyay. Sağ ol, var ol. Güzel şarkılar tabii ki sizlere de gelsin. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. O zaman Zeki Arkun ve Simge'den yeni biriyle programımız devam ediyor. Bu saatin son şarkısı. Yeni saatte de yaklaşık bir yarım saat kadar sizlerle olacağız. Ardından aranızdan ayrılacağız ve tatili başlatacağız.

0: Yonev.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Vay vay vay. Yine çok güzel bir şarkı geliyor. Son dönemde böyle dilime pelesenk oldu bu şarkı. Yürü Ya Kulum, Salih Bademci'nin o güzel yorumuyla gelecek. Vallahi ben kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Oyunculuğunu zaten seviyordum ama böyle şarkı okuması noktasındaki performansını da gerçekten çok beğendim. Bu güzel şarkıyı şöyle bir dinleteyim size. Ardından da daha neler var neler sırasıyla dinlemeye devam edeceğiz. Ceren Hanım iyi akşamlar, buradayız. Graz'dan sevgiler diyor. Bizden de size. Sevgili Melda da iyi tatiller dilekleriyle katılmış. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tatile çıkacak olanlara, tatilde olanlara biz de Viyana FM olarak iyi tatiller dileklerimizi iletiyoruz. Viyana FM'de devam, mesaj ve istekler WhatsApp'tan bekleniyor.

Eski numaralar ve Lara kulaklarınızda olduğu Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Ejo Balta ve Poet birlikte Bebeğim isimli bir şarkı çıkardılar. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Viyana FM olarak geçmişte de destek olmuştu kendilerine. Bugün de bu şarkılarını çalarak kendilerine başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun, şansları bol olsun.

0: Bionerva.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Poet ve Ece Balta ve bebeğin radyonuzda olduğu. Her şey gönlünüzce olsun. Şarkıyı tüm dijital platformlarda da bulabilirsiniz. Bebeğim yazıp Ece Balta Poet yazıp bulabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Siz de desteğinizi gösterin. Eğer beğendiyseniz de paylaşırsınız. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastrol'e devam. Sırada İsmail YK var. Ah ben şimdi Viyana FM'de sizinle. Hepinize mutlu akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Yunanki First Jam. Yunanki First Jam. Biyonerva.
1: Ah ben dedik ve İsmail YK'ya kulak verdik. Hemen ardından Aynur Aydın ve Furkan Ersen'in eserinle programımız devam etsin bakalım. Güzel mesajlara teşekkürler. Hava Hanım iyi akşamlar, buradayız. Gökhan Tepe'den tatlım çalarsanız sevinirim. Akif Bey şimdiden de iyi tatiller demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Son 15 dakika ardından vedamızı edip artık bir haftalık müsaade isteyeceğiz sizden.

Efendim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aranızdan bugün biraz erken ayrılıyorum ve tatilim başlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güzel bir akşam, iyi bir hafta sonu geçirin. İnşallah Ağustos'un ikinci haftası yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Son şarkımız Meryem Hanım'ın isteği. 11. Viyana'da bizleri dinliyor. Orhan Baba'dan istemişti. Beni böyle sev seveceksenle vedamızı edelim. Değerli sponsorlarımıza Pindrinks'e ve 23. Viyana Mega Gastro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Bu gece Akif Özcan Bay Bay Güle Güle isimli şarkısı Spotify'da, YouTube'da, Apple Müzik'te ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Söz müzik Akif Özcan yapay zeka ile seslendirtildi, hazırlatıldı. Bu şarkı bu gece yayında olacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Story'imde de paylaşacağım Instagram'da. Oradan da sizler de paylaşıp destek olabilirsiniz. Instagram storylerinizde de şarkıyı müzik olarak da ekleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Özcan.
1: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya ekonomisinde durgunluk sürüyor. Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yalnızca %0,1 büyüdü. Hizmet sektöründeki sınırlı toparlanmaya rağmen sanayi ve inşaat sektörlerindeki durgunluk devam ediyor. Uzmanlar özel tüketimdeki artışın ekonomiye kısmen destek sağladığını ancak genel büyümenin hala oldukça zayıf seyrettiğini belirtiyor. Avusturya'da akaryakıta vergi indirimi geldi. Avusturya hükümeti son dönemde yeniden yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimini Ağustos ayı sonuna kadar uzattı. Buna göre 1 Ağustos'tan itibaren litre başına 1,9 sent vergi indirimi uygulanacak. Temmuz ayında bu indirim 0,8 sent olarak uygulanıyordu. Borcu olan yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkamayacak. Türkiye'de ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araçların HGS'ye kayıt yaptırması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araçların yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücretinin 4 katı ceza tahsil edilecek. Ticaret Odası Başkanı görevinden istifa etti. Geçtiğimiz haftalarda medyaya sızan konuşmalar ve yaşanan tartışmaların ardından Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck görevinden istifa etti. Ruck aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü Viyana Ekonomi Birliği Başkanlığını da bıraktı. Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Yoksul ailelere 150 euro okul yardımı verilecek. Avusturya'da asgari gelir güvencesi altında yaşayan veya sosyal yardım alan ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için bu yılda 150 euro okul başlangıcı desteği verilecek. Schulstartkiller programı kapsamında yaklaşık 48 bin çocuk bu destekten yararlanabilecek. Temmuz sonundan itibaren dijital kuponlar kullanılabilecek ve Ekim ayı sonuna kadar Avusturya genelindeki anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Şiddetli fırtına, sel ve heyelanlar hayatı durdurdu. Tirol eyaletinin Schölden kasabasında çarşamba akşamı etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda yol ulaşıma kapanırken atık su arıtma tesisine ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Yetkililer can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu açıkladı. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Euro banknotları yenileniyor. Avusturya Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. Tuna Nehri'ne atlayan adam hayatını kaybetti. Viyana'da meydana gelen trajik olayda köprüden yeni Tuna Nehri'ne atlayan 41 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Avusturya'da 3,6 milyon sürücü ehliyetini yenilemek zorunda kalacak. Avusturya'da eski tip kağıt ehliyet kullanan yaklaşık 3,6 milyon sürücü Avrupa Birliği düzenlemesi kapsamında ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak. Mevcut kağıt ehliyetlerin 19 Ocak 2033 tarihine kadar kredi kartı boyutundaki yeni ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Viyana'da bugün kavurucu sıcak bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş Danimarka'dan turla dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Siyah beyazlılar İstanbul'da oynanan ilk maçı da 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor hazırlık maçında kaybetti. Avusturya kampı kapsamında Salzburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor oynadığı ikinci hazırlık maçında El Sa'da 1-0 mağlup oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla Esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diğer restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

0: Vion FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere bir insan en çok kimi sahiplenir? Sevdiğini mi, emeğini mi, fikirlerini mi? Bir insan en çok kimi sahiplenir? Sevdiğini mi, emeğini mi, fikirlerini mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi bugün de program öncesinde gelmeye başladı, ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Erkut Yıldız bizlerle birlikte olacak. Diğer yarım diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ve hemen sizden gelenlerle devam etmek istiyorum. Ayşe Hanım, sorumuza tabii ki sevdiğini sahiplenir diyerek cevap vermiş. Teşekkür ediyorum. Hemen ardından sevgili Tuğba Hanım da uzun bir zaman sonra bizlere kulak veriyor. O da sorumuza cevap olarak, sorunun cevabı soruya nereden baktığınla ilgilidir. İnsan en çok sevdiğini sahipleniyor, sonra onu kaybediyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Oysa ki fikirlerini ve emeğini sahiplense bu kırıklığı yaşamayacak. Güzel günler Melih demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Programın öncesinde gelen cevaplardan bir tanesi. Umarım bizleri şu anda dinliyordur. Selamlarımızı göndermiş olalım güzel bir eserle birlikte. Emeğini sahiplenmek müthiş bir şey aslında ya. Karşındaki kişinin sana verdiği değeri, senin için sarf ettiği emeği sahipleneceksin abi. Yani sana kendini iyi hissettirdiği anların kıymetini ancak böyle anlarsın. Kişinin kendini sahiplenmekle hiçbir şeyi değiştiremezsin. Böyle olunca aşk en güzel keşke oluyor bir kere. Yani kötü bir şey söylemeye gönlün

razı gelmiyor sevdiğine. Geçmişte de kalsa. Keşke böyle olmasaydı da ayrılmasaydık diyorsun ama bunu tebessümle söylüyorsun. Diğer yandan bakıldığında fikirlerini sahiplensen, tabii doğru fikirleri bu arada, savunabildiğin, altını doldurabildiğin fikirleri, bunun da altını çizmek lazım. Ve emeğini sahiplensen, birinin karşısına geçip emeğini savunabilirsin. Karşılığını alırsın, almazsın bilinmez ama hayal kırıklığı ihtimali daha azdır. Çünkü o emeğin bir gün karşılığını bulacağını bilirsin. Sen yaptığın işten, verdiğin emekten eminsen o karşılık gelir, seni bulur abi. Ama ne bileyim, İşte bulunduğun mevkiyi sahiplenmek, yaptığın iş yerine bulunduğun mevkiyi sahiplenmek kendine yapabileceğin en büyük kötülüklerden bir tanesi. Efendim, Mehmet Elmas bizlerle birlikte olacak. İnan diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Öncesinde birkaç mesajımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Hülya ablamız zannediyorum şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Uzun zaman sonra dinleyenlerden o da ve benim için kıymetli isimlerden bir tanesi. Her ne kadar uzun süredir görüşemiyor olsak da. Sevgili Dinçer. İyi yayınlar abilerin abisi. Sorunun cevabına gelecek olursak, insan tabii ki de sevdiğini sahipleniyor ve olması gereken buymuş gibi gösteriliyor ama fikirlerini ve emeğini sahiplense iki taraflı olarak yanlış olan yerde bir şeyin yanlış olduğu söylendiğinde diğer tarafın sözü dikkate alınsa zaten sevgiyi de sevdiğini de sahiplenmiş olacaksın demiş. Değil mi? Yani aslında mevzu sadece sevdiğini ya da sevildiğini sahiplenmek değil. Emeği de sahiplenmek, fikirleri de, doğru fikirleri de sahiplenmek. Biri sana şurada yanlış yapıyorsun diyorsa, onun kıymet verdiğinden eminsen, sen de ona kıymet veriyorsan, onu söylemiş olmasıyla değil de neden söylediğiyle ilgilenmen gerekir. Çünkü doğru insan, kıymet veren insan, insanın yanlışlarıyla kabullenen değil, ona yanlışlarının yanlış olduğunu söyleyen, bununla birlikte doğru yolu göstermeye çabalayan insandır. Tabii baktık ki durum değişmiyor, o zaman da uzaklaşmak gerekir. Çünkü yanlış insanlar bizi yanlışa sürükleyebilir. İnsanoğlu maalesef ki meyil konusuna son derece müsait bir varlık. Bilmiyorum ne kadar farkındayız ama genelde de kötü şeylere meyilimiz, negatif şeylere meyilimiz bir tık daha kolay oluyor. Hatta birkaç tık daha kolay oluyor maalesef. Haydi bakalım güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Unutma sevgilim. Unutma beni. Hep hatırla bu günleri. Unutma sevgilim. Unutma beni. Bilirsin. Bilirsin unutmak olmaz sevenleri. Unutma sevgilim. Hatırla beni. Hatırla seni ne çok sevdiğimi. Unutma sevgilim. Unutma beni. Unutma sevdana düştüğüm yeri. Unutma sevdiğim. Unutma beni. Süsleyen sen ol. Süsleyen sen ol uykumu bölen düşleri. Unutma sevgilim. Hatırla beni.

Evet, güzel bir şiir bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin önce gönlümüze, sonra radyoya. Soruya cevap olarak, bence insan en çok emeğini sahiplenir çünkü tam orada kendinden bir iz vardır. Çünkü emek verdiğin bir şeyin içine en çok kendini koyarsın demiş. Kesinlikle katılıyorum. Sevgi değişebilir, fikirler değişebilir. Ama emek hep iz bırakır. İnsan en çok emek verdiğini sahiplenir. Tabii ki sevgide emek ister sevgilerimle demiş. Değil mi? Yani şunu hep duyuyoruz sevgiyle alakalı. Ne bileyim, adam 30-35 yıllık evli. Ya diyor işte, bunca zaman sonra ayrılalım mı? Bu yaştan sonra ayrılalım mı falan. Tamam, doğru. Olması istenmeyen şeyler ama ortada seni ve sevgini sahiplenen biri kalmadıysa, bir şey kalmadıysa, verdiğin emeği sadece senin sahiplenmen durumu tek başına değiştirmez. Ya da iki taraflı olarak verilen bir emeği sahiplenmekle bir ilişki yürümez. Hani denir ya, taşıma suyla değirmen dönmez diye. Tam olarak böyle aslında. Bu üçlü bir aradayken çok kuvvetli. Yani emeğini de sahipleneceksin, ilişki adına söylüyorum. Emeğini de sahipleneceksin. Sevdiğini de sahipleneceksin. Onun fikirlerini de sahipleneceksin. Tabii bunu karşılıklı yapmak lazım. Yani iki taraftan biri bunu sahipleniyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Ki zaten onun adı sevgi de olmaz. Yani kalkıp da olmayacak duaya amin deyip işte ben bu ilişkiye çok emek verdim, öyle bir anda yıkamam, bırakamam falan denmesi kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Her şey olacağına varır. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, o ilişki biter. Sen kendinden verdiğinle, kendi kaybettiklerinle kalırsın. Başka da bir şey olmaz maalesef. Efendim, Burak Küçük Ataş bizlerle birlikte olacak. Güzel anlar diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Batu soruma soruyla cevap verdi. Sence insan en çok bu saydıklarından hangisini sahiplenmelidir abi demiş. Yani ben bunun cevabını zaten verecektim ama madem sordun söyleyeyim. Bunların hepsi bir bütün. Hem sevdiğini, hem fikirlerini, hem de verilen emeği sahipleneceksin abi. Ötesi nankörlük olur. Ve bu hayatta bence hiçbir şeyin nankörlüğüne yer olmamalıdır. Ben birine karşı nankör konumuna düşmekten çekinirim açıkçası.

Ve şöyle, verdiğim emeğin nankörlüğünün yapılmasını da sevmem. Bu duruma da sessiz kalmam. O alttan alma olayı maalesef gündelik hayatımda bende pek yok. Şöyle yok ama, hani zaten susmam gereken yeri biliyorum. Ve haksızsam zaten bir şekilde susuyorum ama o sessizliğin yersiz ve fazlası da sindirilmişliğe giriyor ya, yani bir sindirme çabası seziyorum ben. O sessizlik fazlalaştırıldığında, ya da ne bileyim, sen sessizleşiyorsun diye karşı tarafın kendinde her şeyi söylemeyi hak gördüğü durumlarda, işte o yüzden o alttan alma durumunu vaziyete göre ortadan kaldırabiliyorum. O gri alan mevzu vardır ya, bende yok. Yani bir şey ya siyahtır ya beyazdır. Bu aslında ömrüm boyunca böyleydi bir şekilde. Sadece gün geçtikçe biraz daha baskın hale geldi. İnsanlar bunu fark ettikçe benden biraz daha uzaklaşmaya başladı. Ama sağlık olsun. Hani herkes söylüyor ya, ben kendimi bildikten sonrası önemli değil diye. Ben de tam olarak o noktadayım. Neyi neden yaptığımı biliyorum. Aslında zaman zaman yaptığım şeylerin yanlış olabileceğini de biliyorum. Ama şöyle bir şey var. O yanlışı yapıyorsam şayet, hani hiçbir şey sebepsiz değil diyoruz ya, her şeyin nedeni önemli diye. Neden yaptığımla ilgilenilsin istiyorum. Yoksa ben yaptığım yanlışın farkına varmayacak biri değilim. Yaptığım yanlışı savunacak da biri değilim ama şeyi istiyorum, yani o yanlış yapıldığında patırtı kütürtü kopması yerine, o yanlışı neden yaptığımın anlaşılmasını istiyorum. Yani dinlenme taraftarıyım. Bu olmadığı zaman yanlış yapmışsın, doğru yapmışsın çok da bir önemi olmuyor. Çünkü yaptığın doğrularda sırf gözükmek istenmediği için yanlış gözüyle bakılıyor. O yüzden ne olacaksa olsun diyorsun. Efendim, Deniz Zeren bizlerle birlikte olacak. Mezarım oldu diyelim. Ardından Derya, Nazlıbaş ve Cafer Nazlıbaş gelecek. Ceza mı bana diyelim. Onun da ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi bu saatimizin son çalışmasına. Bu güzel eseri şu saate kadar bizleri dinlemekte olan tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Ve bu eser kulaklarınızdayken şu an itibariyle bizleri dinlemeye devam eden arabesk fantezi müzik severleri de şöyle bir göreyim istiyorum. Nokta, virgül, soru işareti, kalp, artık ne olursa gönderin gelsin. Sayımızı bilelim. Efendim, Dilara bizlerle birlikte olacak. Sevdim diyelim, ardından reklamlar. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.

0: aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne.
0: Aşkı meçhul.
1: Alem, damar dinlesin.
0: Aşkı meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Ile programın ikinci ve son saatini startını verdik. Bu güzel çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan ettim. Umarım keyifli dinlemiştir. Selamlarımızı göndermiş olalım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bir insan en çok kimi sahiplenir? Sevdiğini mi, emeğini mi, fikirlerini mi, neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mehmet Gencebay bizlerle birlikte olacak. Ne dersin diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. İyi akşamları, yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Batu bizleri dinlemeye devam ettiğini söylüyor, sağ olsun. Annesiyle birlikte selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Dinçer bizleri dinlemeye devam ediyor. İrem bizlerle birlikte. Hülya Hanım bizleri dinliyor. Ahmet amcamız selamlar evlat, iyi yayınlar. İnsan en çok neyi kaybederse onu sahiplenir bence demiş. Aslında mantıklı yani. Sevdiğimizi de en çok sahiplendiğimiz an kaybetme ihtimalimizi anladığımız andır. Ama emek ve fikirler için öyle değil. Hadi fikirleri de bir şekilde aynı kefeye koyabiliriz ama emek de öyle bir durum söz konusu değil ya. Bazen emeği sahiplenmeyebiliyoruz. Bakıyoruz ki emeğimizin görülmediği yerde sessiz sedasız uzaklaşabiliyoruz. Bu da bir nevi sahiplenmedir aslında. Hani kıymet bilinmiyor diye uzaklaşırsın. Ama bence

sessiz sedasız olduktan sonra bir anlamı yok. Yani birileri seni ve emeğini gözden çıkardıysa abi, her şey olması gerektiği gibi olsun. O fırtınalar kopsun bence. Hani inceldiği yerden kopsun deniyor ya, madem gözden çıkarıldın kopar abi o fırtınayı, kopar yani. Efendim, sırada yine güzel bir çalışma var. Biliyorsunuz bu saatimizde bizler değil, daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor. Kadir Aslan bizlerle birlikte olacak. 89 yapımı güzel bir çalışma. Yeşil yeşil diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: தங்கமே சோல்.
1: Bionerva.
2: Evet, yavaş yavaş haftanın ve gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Hacer Hanım, arabeskin gurusu sendeyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçi programın başından beri buralarda ama biz bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf her zaman olduğu gibi bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı gönderelim. Gecenin son çalışması, onlara da armağanımız olacak. Birazdan, birazcık vakit var ama onlar zaten buralardalar. Efendim, Bekir Soner bizlerle birlikte olacak. Yalancı Dünya diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Yalancı Dünya dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yani zaman zaman bu dünya için yalan dünya diyoruz ama pek de yalanmış gibi yaşamıyoruz. Yani bizi bu dünya, bu dünyada gördüğümüz o sözüm ona güzellikler çok rahat kandırabiliyor. Dolayısıyla yalan dünya değil. Bizi kandırmayı başardığı için yalancı dünya demek bence şarkıda da olduğu gibi daha doğru. Şayet yalan dünya olsaydı ahiretin daha önemli olduğunu söylediğimiz gibi o şekilde hareket eder. Ona göre yaşardık. Kul hakkı diye bir şey olmazdı. Kimse kimsenin ardından konuşmazdı. İşte olmadık doğrular ortaya çıkmazdı. Herkesin kendi doğrusu var denmezdi. Tek bir doğruya inanılırdı ve herkes geçmişte olduğu gibi onu savunurdu. Ama bugün geldiğimiz noktada dünyada gördüklerimiz o sözde güzellikler bizi son derece kandırmış ve içine hapsetmiş durumda. Umarım vaziyet değişir. Umarım biz yanılırız. Devran Çağlar bizlerle birlikte olacak. Biliyorum ki sessiz sedasız zaman zaman bizleri dinliyor. Umarım bugün de o günlerden bir tanesidir. Bu güzel çalışmayı sevgili Bülent abime armağan etmek istiyorum. Vicdan azabı diyelim, ardından babalar geçidi yapıyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Geldi sıra gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olaydı bakalım.

Sen gidince papatyalara düşman oldum ben. Her yaprağı bir sevmiyor eşitti sanki. Sen gidince papatyalara düşman oldum ben. Bana seni hatırlatıyor inan ki. Sen gidince bu şehre düşman oldum ben. Düşmandım seninle gezdiğim sokaklara. Sen gidince bin pişman oldum ben. Kalsan düşmezdim bu hallere. Sen gidince herkes, her şey düştü gözümden. Düşlerimde bile yer yoktu yine hayallere. Sen gidince sevemedim bu şehri. Sen gidince kör oldum tüm gelenlere. Kör oldum tüm gelenlere.

0: Biyon FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ferdi Tayfur'a kulak verdik. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. İstemem sevme beni, sevilmek sensizlikse. Ne güzel değil mi? Bunu bazen yaşıyoruz ya. Hani birine aşık oluyorsun. Ama o kişi aynı zamanda arkadaşın oluyor. Ki arkadaşının sevilmemesi olayını da ben bir garip bulurum her zaman. Çünkü her şey arkadaşlıkla başlar abi. Bunu kabul etmek lazım. Sonra işte şey oluyor, yani dönüp biri şey diyor işte, biz o topa girmeyelim, ben senin arkadaşlığını kaybetmek istemiyorum. Bu aslında güzel bir şey. Yani karşı tarafın senin yüreğinin güzelliğinin farkında olduğunu gösterir. Kaybetmekten gerçekten çekindiğini gösterir ama bir taraftan da işte gönle söz geçmiyor deriz ya. Aşık olduğun için de kendini kötü hissedersin ve bunu zaman zaman söyleriz hepimiz. İstemem sevme beni, sevilmek sensizlikse diye. Ve bu düşünceyle duygularımızı içimize atarız ama şöyle bir şey var. Hani zaman zaman söylüyorum, bazı sonlar kaçınılmazdır, her şey olacağına varır diye. Bu da onun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Birinin seni arkadaş gördüğüne eminsindir. Dolayısıyla duygularını, hislerini gönlünde saklayabilirsin ama o bir yerde mutlaka patlar. Ne bileyim, yaklaşımından vesaire fark edilir. Bir ilgi olduğu ortada. Ve sana o malum soru sorulur. Sen benden mi hoşlanıyorsun diye. Eğer bir ilişki konusunda başından beri muallaktaysan, o soru en korkutucu sorulardan bir tanesidir. Çünkü cevabının sana her şeyi kaybettirme ihtimali var. Ki gerçekten öyle bir şey varsa, hayır da desen zaten inandırıcı olmaz. Böyle bir şey yaşadım mı? Yaşamadım ama korkarım yaşanmasından. Çünkü gerçekten kötü bir şey. Bazı arkadaşlıklar çok sağlam oluyor. Ailenden de yakın oluyor. Ve belki aynı yakınlığı ailenden görmeyip de o X birinden gördüğün için bu durum zamanla aşka dönüşebiliyor. Ya da sen öyle sanıyorsun, bilmiyorum ama kötü bir durum. Umarım yaşanmaz. Efendim, sıradaki çalışma Tekirdağ için gelecek. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşk Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Emel Zinat ve Yusuf için güzel bir Mezdeke yayınlıyoruz ve bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Her programımda neden Mezdeke ile bitirdiğimi izah ediyorum. Zaten birçoğunuz ezberlediniz. Arabesk kelime anlamı olarak bakıldığında Araplara özgü olan demek. Zaten o ritimleri dinlediğimizde de ne demek istediğim gayet aşikar bence. Dolayısıyla pazartesi ve cuma günleri mutlaka birer mezdeke dinletiyoruz. Şarkıyı yedim, hemen başa alıyoruz ve bizler gidiyoruz. Haydi bakalım.

0: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etmeseydi. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.